0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: Çok
1: Ezgi?
0: Yakışmış, çok.
1: Siz de
0: yüreğinize
1: ellerinize
0: işledi.
1: Sağlık. Sedat Aktağ, Muğra
0: Şöyle,
1: Kutbay.
0: Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü okuyalım. Sözü müziği anonim diye geçiyor. Avuçlarımdan içte suyunu kana kana diyeceğiz.

0: Sesine kendine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok,
1: gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: Evet, çok güzel bir, çok tatlı bir eser yani Karadeniz'in.
1: Değil mi hocam?
0: Evet, çok hoş. Çok senin seslerinde, sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: evet.
0: benimsemişsin.
1: Çok
0: ama
1: benimsedim.
0: Seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevdiğinden selam götürür.
0: Evet.
1: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
0: Evet.
1: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam ben, ister misiniz?
0: Lütfen.
1: Peki o zaman. Tabii. Sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan. Bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

0: Ey mah cemaline hayran olduğum, yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım, bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır, yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli her günüm zardır, gözlerimin yaşı kandan ziyade. Can alıcı gözlerini süzersin, kasteder canıma ferman yazarsın. Acımazsın, eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım, ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker, geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade.
1: Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
2: Evet.
1: Onu da belirtmişsiniz burada.
2: Evet.
1: Yüreğinize sağlık hocam.
2: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
2: Evet.
1: Diyeceksiniz.
2: Peki.
1: Biz de dinleyeceğiz sizin o güzel.

0: Valla ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani. Çok
1: Arkadaşlar
0: güzel bir
1: ellerinize sağlık.
0: düzenleme olmuş. Müthiş bir
1: Serhat
0: icra oldu.
1: Tazıcı, Uğra.
0: Hocam siz nasıl okudunuz, nasıl okudunuz vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet, yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu yolda
1: ederim.
0: da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadelenin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden yeniden filizleniyoruz, yeniden yeniden yeşilleniyoruz, yeniden yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
0: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na ait çok güzel bir türkü var sırada. Yolun sonu görünüyor.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Aa,
0: Çok
1: ne güzel, dinleriz hocam.
0: uzun zaman önceydi. Yani bir 90'ların başıydı. Benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var. Böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim. Yani bir Isparta türküsü, şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü. O ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu.
1: Evet.
0: Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel
1: Ne demek?
0: okudunuz. Ne kadar nazlı, güzel böyle aşkın
1: Güzelleme. Evet.
0: sevdasını ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir icra
1: ederim hocam.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok dediğin gibi çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da Can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Müsaaden hocam, Kerkük'ümüze de selam olsun.
0: Evet. Hep beraber seslendirelim dilerseniz arkadaşlar. Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var. Şanlıurfa. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlemiş olduğu "Alaydım Elin Elime" diyeceğiz.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da öyle, çok teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel, çok hoş bir Urfa türküsü. Mahmut Güzelgöz namı diğer Tenekeci Mahmut Usta'nın
1: Evet.
0: bizlere kazandırdığı bu güzel gönül mirası. Bu da her kuşakta sevilen bir türkü. Bugün de ne güzel ki biz izleyicilerimize bunu paylaştık, paylaşabildik.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi bir Zonguldak'a gideceğiz beraber. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Karadır Kaşların Ferman
0: Ferman
1: Yazdırır
0: yazdırır.
1: türküsünü beraber okuyacağız hocamla.
0: Evet. Nasıl yapalım? Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Ve kıymetli dostlarımız, bir programımız da böylece sona erdi. Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz
1: Evet,
0: bir
1: bugün
0: şey
1: de
0: söyleyeceksiniz.
1: gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

Limoncello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Cellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım.
1: Lütfen.
0: Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey vardır.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen öner dedi. Ben de ilk sen önerle müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper,
1: çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim.
1: Evet.
0: Orijinal

0: düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla
0: Üstadın
1: Tıknaz.
0: düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemeleri.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Ya bir her onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon, çok
1: gibiydi.
0: güzel bir vizyon.
1: Ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efe'mi de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık. Orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Ay maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini.
1: Hı.
0: Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun.
1: Ha.
0: Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifle.
0: sanatsal kişiliğiniz hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok harikasınız.
1: Güzel.
0: Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii
1: Tabii
0: de.
1: ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeğmezler'in kendisi de bir viyolacı. Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başeğmezler'e armağan etmiş.
0: Çok selamlar.
1: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça. Piyano ve viyola için.
0: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
1: Teşekkür.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık sizin de. Sizi
1: Teşekkürler.
0: dinlemek.

0: Yeni tanıştık ama
1: evet.
0: Harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
1: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: çok güzel.
1: Etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
1: yoğun.
0: Solo bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Solo oda müziği. Eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: çok
1: ediyoruz.
0: Çok güzel. Evet. Çok tebrik ediyoruz.
1: Çok elinize teşekkürler.
0: Sağlık. Çok sağ olun.
2: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız
0: öyle
2: bir sene 8.sini yapacağız Bosphorus Müzik
0: harika.
2: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada.
2: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademide?
2: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Harika.
2: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: her yaştan, evet, harika.
2: Aynen bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ensemble oda müziği çalışması var, hem de orkestra var. Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimoder'in beraber böyle bir
0: çok
2: vizyonumuz
0: güzel.
2: Vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye. Çok harika. Tabii sizlerin yapması zaten. Buna şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
2: Çok teşekkürler.
0: Laçin Hoca'ya da çok buradan çok selamlar.
2: Çok
0: onu çok vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
2: Çok teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir. Ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir cesaret gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
2: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
2: Burası da bir oda
0: Amerika'da.
2: Müziği kamp.
0: Harika.
2: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz.
0: Harikasınız.
2: Oda müziği için.
0: Amerika'nın neresinde?
2: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
2: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık. Ve çok
0: harika.
2: Farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor. Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya.
2: Evet.
0: Sizin bir tane de küçük bıdığımız var, Almira.
2: Evet.
0: O kaç yaşında?
2: 6 yaşında.
0: 6 yaşında. O da eğitim alıyor mu akademide?
2: Almira
0: akademi
2: ilk,
0: öğrencilerinden
2: evet, 3 yaşında sahneye çıktı. Bosphorus Müzik Akademisi'nde beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık 1 senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
0: harika.
2: Evet, 3 yaşında da olsanız, kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye gelebilirsiniz.
0: Hazır Almira da buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans dinleyebilir miyiz acaba? İster mi Almira?
2: Bence ister. Bence çok ister çünkü sahnede olmayı çok
0: öyle
2: seviyor.
0: Mi? O zaman sizi dinleyelim.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Peki sen bu besteyi ne zaman besteledin? Hatırlıyor musun?
1: Bilmiyorum ama galiba 5,5
0: Beş buçuk
1: yaşında.
0: yaşında.
1: 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun, değil mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok
0: Ay
1: seviyorum.
0: canım benim. Bu kadar bilgili cevaba soruya cevap vermesi. Seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sevgili
1: Teşekkür
0: hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem hocam,
1: ederim.
0: size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Ben
0: Bir
1: teşekkür
0: meslek
1: ederim.
0: hayatınız
1: Kolay
0: zaten harika. Umarım ayağınıza taş değmesin. Bıdığın da ayağına taş değmesin. Böyle çok güzel
1: gelsin.
0: projelerle beraber daim olsun projeleriniz.
1: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha
1: Hı
0: dinleyelim.
1: hı.
0: Finalde de beraber bir eser çalalım.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
1: Ben
0: eseriniz?
1: önce iki eseri söyleyeyim. Belki sürpriz daha
0: Sürpriz
1: çok
0: olsun
1: hoşlarına
0: tamam.
1: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
1: Evet, ona
0: hocama.
1: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
1: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var, Kamu diye, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir bestecim sana bir hediyem var diye beste
0: Ve
1: başlıklı eseri yollamış.
0: çok güzel bir hediye.
1: En başındaki notalarda benim onun Betin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.
0: Oo.
1: Evet, bu arada Nasıl
0: bu
1: yani?
0: işte notaları öyle, ben sana anlatırım sonra, tamam mı?
1: Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini, az önce
0: Ah çok
1: seslendirdiğimiz
0: güzel.
1: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
0: Çok güzel
1: kaydetmek
0: bir hatıra olur.
1: istiyoruz.
0: Çok güzel bir çalışma olur.
1: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Crank diyorlar, Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında ve çok bilinen de bir eser.

0: Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen, kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
1: Nurlar
0: istedim.
1: içinde yatsın.
0: Çok
1: Evet.
0: teşekkürler.
1: Çok güzel oldu.
0: Amin.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Başarılarınız daim olsun sevgili hocam.
0: Çok
1: O
0: sağ olun.
1: zaman büyük bir heyecanla
0: Davetiniz için
1: dinliyoruz.
0: çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: sağ
0: Burada
1: olun.
0: olmak
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: büyük
1: ederiz.
0: keyif.
1: Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elazığ'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elazığ'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harput musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kubuz bulmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler de.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Hatta sizi eşlik etsem
1: tabii ki
0: izin
1: isterim. Zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Evet. Çok güzel oldu. Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var? Neden ibaret Harput müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyini, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarda olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim el ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok
0: hava
1: bir hayratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir miyim?
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Buyurun. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında

0: bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
1: Olurum.
0: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Çok, çok benim önemli. İçin büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için eyvallah. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek İnşallah. Dileğiyle.
1: Bekleriz, bekleriz.
2: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
3: Şimdi yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama

0: Olabilir.
1: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay, kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
1: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

bizim için büyük şey ifade ediyor sokakta çalmak. Yani farklı bir hissiyat, farklı bir derinlik oluyor. İnsanlarla iletişimde oluyoruz. Sürekli bir şeyler isteyenler, bir şeyler söyleyenler, bir duygu paylaşımı vesaire. Büyük bir aşkla yapmaya çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim.

Çocukluğumdan beri gitar ve bağlama çalıyorum. Dede sazı çalıyorum aynı zamanda. Dedem de bağlama çalıyordu. Aynı zamanda ben aşçıyım. Çocukluğumdan beri baba mesleği, aşçılık var. Aşçılıkla müzik hep beraber yan yana gitti. İkisi de benim için büyük bir aşktı. Sokakta çok çaldık yıllarca. Çocukluğumdan beri kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

Taylan Yıldırım ben. 15 yaşında başladım müziğe. 22 yaşındayım. 7 yıldır uğraşıyorum. Gitarla başladım. Rock, blues tarzlarda. Soner hocamdır. Şu an daha çok Kemençe'yle uğraşıyorum.

0: Annem Sivaslı, babam Trabzonlu. Abim işin bağlama tarafına sarıldı. Ben biraz daha Karadeniz'de kaldım diyelim. Kemençe'ye devam ediyorum.
1: Sonra onu birleştirdik.

Uzun yıllardır gitar, piyano ve yan flüt çalıyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir 4-5 senedir ses mühendisliği yapıyorum. Bu konuda çok keyif alıyorum. Bu inanılmaz bir his gerçekten. Ama tabii ki ilk başladığım enstrüman olarak gitarın bende yeri çok farklı. Ancak piyano özelinde düşündüğümüz zaman o da bambaşka bir konumda. Ama öncelikli tercihim her zaman gitar olur.

Annede de babada da nota bilgisi var, kulak var diyelim. Kardeşime de bana da bu geçmiş. İkimiz de çocukluğumuzda başladık müzik yapmaya zaten. Kardeşim Taylan'da çocukluğundan beri müziğe eğilimi vardı. Hem vokal olarak hem enstrüman olarak. O da bağlama, kemençe, gitar çaldı benimle beraber. Ben kemençe hariç diğerlerini ben de çaldım. Çocukluğumuzdan beri sürekli bir müzik paylaşımı var. Ve beraber yaşıyoruz. Ufak bir stüdyomuz var. Aynı zamanda lokantada çalışıyoruz. Kendi lokantamızda.

Abimle müzik yapmak çok sıcak bir his. Çünkü ev ortamındayız. Bazen hiç beklemediğimiz anda bile çok yaratıcı şeyler çıkabiliyor. Mutluyum bundan.

Çocukluğumda çok farklı müzikler de dinledim. Yani o kadar evrensel oldum ki müzik dinleme konusunda. Çok değiş de dinledim, değiş çaldım, türküler çaldım. Ama önce rock'la başlamıştım. Müzik hayatıma yani böyle girişim Anadolu rock'la. Cem Karaca, Barış Manço'yla oldu. Ondan sonra biraz daha Cem Karaca, Barış Manço'yu dinleyince tabii ki doğal olarak Türkiye'ye de kayıyorsun. Çünkü onlar da eski türküleri alıp yeni versiyonlarını yapıyorlardı. Yıllarca onu yaptılar.

Bu ekiple müzik yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Lise yıllarından beri birlikte müzik yapıyoruz. Sahneler aldık, sokakta çaldık. Özellikle sokakta çaldığımız dönemde gerçekten böyle hem ihtiyaç için çaldık, bir dönem ihtiyaç için çaldıktan sonra o kadar keyifli bir şeye dönüştü ki artık keyif için çalmaya başladık ve o noktada gerçekten muazzam şeyler yaşattı bize.

0: Gün boyu yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Abim de ben de. Hatta çoğu zaman günü bölüşüyoruz gibi oluyor. Ama akşam eve gelip sazları elimize aldığımızda bayağı bir rahatlıyoruz yani.
1: Bugün

İlk sokakta çalmaya başladığımızda açıkçası böyle bir tık garip hissettirmişti. Ancak sonrasında inanılmaz keyif almaya başladık. Yani çok standart bir şey gibi. Bizim sokaktan yürürken bir anda çıkartıp çalmaya başlıyoruz gibi bir duruma dönüştü. O gerçekten muazzam.

asıl enstrümanım bateri ama vurmalı çalgıların hepsini çalıyorum aslında. Ritim aleti bence çok önemli bir alet. Yani orkestranın çaldığın ekibin tamamen ritmi ona ait. Yani bence aslında her şey, bütün altyapısı oraya bağlı.

Sokakta çalmakla sahnede çalmak arasında şöyle bir fark var. Sahnede çok daha işte kendini duyabiliyorsun, ekip arkadaşlarını duyabiliyorsun. Özellikle sana özel bir şeyler hazırlanıyor. Ama sahnede öyle değil, yan yanasın. Hani öyle çok bir şey yapmana gerek yok. Yan yanasın ve direkt onu duyuyorsun. Böyle dirsek temas çalıyorsun. Harika bir his gerçekten. O çok farklı.

0: Şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk İlk Sen Öner dedi. Ben de İlk Sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper.
1: Çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Cellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bu programda Yunus Emre'nin aşka çağıran sesini eserler, şiirler ve şarkılarla duymaya çalışacağız. Duymuş olduğunuz üzere ilk eserimiz Yunus Emre'ye ait bir şiire, bendenizin yaptığı bir besteydi. Ey dost, aşkın denizine düşem gark olam yürüye. Yunus Emre'den bahsetmek çok zor. Çünkü Anadolu mayasının en temel unsurlarından biri olan Yunus Emre, kendisinden sonra gelen tüm nesiller üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Bu bahsetmenin zorluğuna rağmen Milat hocamızdan yine de Büyük Yunus hakkında birkaç kelime alabileceğimizi umuyoruz, eğer lütfedebilirlerse. Hocam, bize Yunus Emre hakkında kısa bir malumat verirseniz bahtiyar oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam. Şimdi Yunus Emre'nin gerçek hayatı hakkında esasında çok bilgi yok elimizde. Yani bir Mevlana gibi Yunus Emre'nin doğum tarihini bilmeyiz, vefat tarihini yine net olarak bilmeyiz. Ve hayatı bizim için hep menkıbelerle gelmiştir. Bu da yetmezmiş gibi belli bir süre sonra başka Yunuslar da ortaya çıkmış ve Yunus Emre gibi şiirler, onu taklit ederek bazı şiirler yazarak işi biraz da zorlaştırmışlardır. Ama şunlardan net olarak eminiz. Yunus Emre 1240'lı yıllarda doğmuştur. Bu da Mevlana'nın tam olgun yaşlarına, Konya'da bulunduğu senelere denk gelir. Yunus Emre'nin hangi şehirde doğduğunu yine bilmeyiz, hangi şehirde vefat ettiğini bilmeyiz. Ancak Türk tarihi için, Türk dili için, Türk kültürü için vazgeçilmez bir noktada duruyor Yunus Emre. Bir kere Türkçenin edebi bir dil olarak teşekkül etmesi ve gelişmesi için ilk adımları ve en önemli adımları Yunus Emre atmıştır. Tasavvufu şiir diline ve Türkçe'ye katmaya çaba göstermiştir. Her halükarda iyi ki Yunus Emre bu topraklarda yaşamış, iyi ki divanı günümüze ulaşmış ve iyi ki Yunus Emre'ye asırlardan beri besteler yapıla yapıla günümüze gelmiş ve günümüzde de bu besteler devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Milletlerin bazı şansları vardır. Bunlar bazı önemli sanatçılar. Bu sanatçılar sayesinde nesiller kendisinden öncekilerle iletişim kurabilirler ve bu sayede kültürel kimlikler oluşur ve milletler güçlenir. Eğer milletlerin kültürleri ve kültürel kimlikleri güçlü değilse hiçbir zaman büyük bir millet, büyük bir ülke haline gelmeleri mümkün değildir. Bu açıdan da Yunus Emre bizim en büyük şanslarımızdan biri diyebiliriz. Bize hangi şiir lütfedeceksiniz Sayın Hocam?
1: Estağfurullah. İlk şiir olarak haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem şiirini seslendireceğim.
0: Buyurunuz kıymetli hocam.

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benem. Aşka baha kim yetire? Aşk madenin bulan benem. Yer gök dolu bu aşk durur, aşksız hiç nesne yok durur. Aşk bahrisi olubanı, denizlere dalan benem. Deniz yüzünden su alıp sunu verirem göklere, bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benem. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm sürüp yağmur olup yağan benem. Gördüm göğün meleklerin her biri bir cümbiştedir. Hak çalabın zikrin eder. İncil-i hem Kur'an benem. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen, bilen oldu, gösteren ol, aşka esir olan benim. Sekiz uçmak aşıklara, köşkü saraydır onlara, Musa aleyhin hayran olup Tur dağında kalan benem. Kalem çalınacak, görgil. Haber böyle durur, bilgil. Kalu bela kelecisin, bunda haber veren benem. Deli oldum, adım Yunus. Aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalınız, yüz sürüye varan benim.

0: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
1: Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
0: Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve sözleri Yunus Emre'ye, bestesi bendenize ait olan Sensin Benim Canım Canı adlı eseri seslendireceğiz. Buyurunuz kıymetli arkadaşlarım.

Çok teşekkürler kıymetli arkadaşlar. Biraz evvel Milat hocamızın söylediği gibi Yunus Emre yaşadığı dönemdeki kargaşayı ve birçok sıkıntıyı kendi içine, kendi özüne dönerek aşmıştır. Şiirlerinde bu duygu kendini defaatle göstermektedir. Milat hocamız şimdi bize bu duyguyu en güzel şekilde anlatan Yunus şiirlerinden birini seslendirecekler. Severim ben seni candan içeri. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam şimdiden.

Severim ben seni candan içeri. Yolum ötmez bu erkandan içeri. Nere varır isem gönlüm dolusun. Seni kande koyam bundan içeri. Beni sorman bana, bende değilem. Suretim boş gezer tondan içeri. Beni benden alana ermez elim. Kadem kim basa sultandan içeri. Tecelliden nasip erdi kimine. Kiminin maksudu bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı. Onun şulesi var günden içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu.

dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Sülûkü seyreden aşkın erine niçe mezhep olur dinden içeri. Dinin terk edenin küfürdür işi. Ne küfürdür bu? İmandan içeri. O bir dilber durur, hiç yok nişanı. Nişan olur mu? Nişandan içeri. Meğer Yunus gözü tuş oldu dosta. Ki kaldı kapıda ondan içeri.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar ve Milat Hocam. Gerçekten ruhunuzu katarak çaldınız ve Yunus Emre'nin duygu dünyasına bir nebze olsun girebilmemizi sağladınız. Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve yine bestesi bendenize, sözleri Yunus Emre'ye ait olan Senden Gelir Cevri Cefa, Ben Nice Ah Etmeyeyim adlı eseri arkadaşlarımla birlikte çalacağız. Buyurunuz kıymetli arkadaşlar.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Her notasında gerçekten Yunus Emre'nin bize sunduğu derin duyguları hissettirdiniz. Hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Sözü şiire bırakacağız ve Milat Salmani hocam bize Benem Zare Kılan Şol Yâri Karşı adlı Yunus Emre'nin çok bilinen bir şiirini seslendirecekler. Kendisine cellosuyla Gökhan Sığırtmaş arkadaşımız eşlik edecekler. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Benem zari kılan şol yâre karşı, gönülde can veren dildare karşı. Geceler subha dek hayranum mestem, oluban muntazır didare karşı. Sehergahın durup zari kılıram, sanasın bülbülem gülzare karşı. Alaldan canımı aşkı ilahi, benem mecnun gibi avare karşı. Cemalin şem'ine pervane gibi yakaram perrubali nare karşı. Anın aşkı şerabın nuş edelden erişir yüreğime ya.

mahsur benem aşkın yolunda. Yürüyüp çark vuram şol dare karşı. Biçare bülbülem aşk bahçesinde. Varam haber verem şol yare karşı. Aşık Yunus bugün gurbette kaldı. Aşık Yunus bugün gurbette kaldı ki aşkı

Çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve Gökhan kardeşim. Yine gerçekten çok müstesna bir eşlik ve çok müstesna bir şiir icrası oldu. Tekraren teşekkür ederim. Bu güzel şiir ve icrayla Kudema programının da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta yine bir kadim şairin duygu dünyasına hep birlikte dahil olmak üzere bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Aşkla kalınız.

0: güzel yüzünden. Kaş astı da kapkara.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.

0: Şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey vardır.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen öner dedi. Ben de ilk sen önerle müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper.
1: Çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık benimmiş gibi hissediyorum.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: Farklı Notalar bugün TRT Müzik'te. Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Şimdi yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen öner dedi. Ben de ilk sen önerle müziğin ritminde birlikte olduğum için çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa,
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım, bir an önce benimmiş gibi hissediyorum.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: İlan! İlan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da.

atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapacağım.
1: Lütfen.
0: Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper.
1: Çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

aşağı. Aşalım da dost diline düşelim. Çok ekmeğin ye.

0: Bugün cümbüşün sınırlarını biraz zorlayacağız diyeceğim ama cümbüş zaten sınırdan muaf bir çalgı. Hal böyleyken müzikte sınırları sevmeyen özel bir ustayla çalacağım. Bence ülkenin en kendine has gitaristlerinden bir tanesi Akın Eldes. Abi hoş geldin. Getir getir. O çocuğu şöyle
1: hoppa koyalım.
0: Sonra tırmanışımız başlasın. Evet, oraya basmanı tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Alıştım ya, o kadar da değil şey değil.
0: Birazcık işte şey spor egzersiz ya, başka bir şey değil yani.

0: Ellerine sağlık baba.
1: Olsun, senin ellerine sağlık.
0: Of. Şöyle bir dingin ortamda aslında çok da böyle dingin olmayan tatlı böyle muzip bir parçayı bir de üstüne cümbüşlerle çalmak ayrı bir keyif verdi.
1: Ya cümbüş zaten çok acayip bir saz. Bıraktığım yerde duruyor. 1,5 senedir yani belki kayıtlarımda bazı kayıtlarımda çalıyorum. Onun dışında asıyorum, duruyor orada, elime alıyorum.
0: Yine aynı yerde devam ediyor.
1: Evet ya, ne haber diyor bana. Yani seviyor beni.

0: Ben de onu seviyorum. Ha, garip bir ilişkin var. Sen daha yakınsın tabii de.
1: Bu ama daha az naz yapan bir cümbüş türü. Neden? Çünkü altı teli var ve gitar sapı var. Yani bu sonradan bu hale getirildiği belli de. Yani elektro gitar sapı takmayı sen mi tercih ettin? Hani böyle...
0: Ya bu iş nasıl gelişti emin değilim. Şimdi ben ilk cümbüşle Pinhani kaydında tanıştım. Aha. Stüdyoda bir cümbüş gördüm. Ercan Irmak'ın cümbüşü. Ha. Sanırım ki bağlama düzeniydi. Hı hı. İşte ya dur bakayım bu nasıl... tam da olsa da İstanbul'da parçasını kaydediyorduk. Hı. Bir bakayım dedim ya nasıl bunun tınısı. Çok hoşuma gitti yani öyle böyle değil. O kadar hoşuma gitti ki hemen kayıt yaptık. Ondan sonra Sinan sevdiğimi gördü benim. Gitti birkaç gün sonra Sinan Kaynakçı, sevgili Sinan Kaynakçı. Hı hı. Bana bir cümbüş hediye etti. Hı. Ekrem'e gittim, Lütfiyer Ekrem'e. Dedim bana bunu, perdeliydi bu arada. Hı. Şey dedim, ya bana düzgün perde yap. Yani şeydi, işçiliğini açıkçası beğenmemiştim. Tınısını çok beğenmiştim.
1: Alışık olduğum gibi çalayım istiyorsun.
0: Ha, böyle bir de düzgün olsun istedim. Hı. Yani entonasyonu tutsun falan filan. Ekrem özendi şey yaptı. Tam almaya gittiğim gün Bilal Karaman gördü. Hı. Vay be dedi, enteresan bu dedi. İyi fikirmiş dedi. Sonra konu oradan, bence oradan, yani tamam cümbüşün öyle bir tasarrufu vardı, yapmıştı ama hani daha böyle işte gitar perdesi alışkın olduğumuz şey, oradan yürüdü gibime geliyor. Daha sonra ben sevgili Ayna grubunun Emre diyorum ya, Erhan Güleryüz'ün stüdyosuna gittiğimde bu cümbüşü gördüm, gitar şeyli saplı. Vay be dedim, bu daha enteresan. Yani standart şey, gitar sapını monte etmişler. Aynen. Bu arada da yani hastası oldum aletin. Çok basit. Hani buradan fırt yapıyorsun. Evet. Tel yüksekliği ayarlanıyor. Ya
1: bu özelliği sayesinde öyle ilk icat edildik iyi yıllarda Anadolu'nun her tarafına rahat rahat kargolamışlar.
0: Evet.
1: Ondan yani sonra işte ta Mardin'e, işte Edirne'ye, Trakya'ya, işte Tokat'a, Sivas'a oraların böyle artık şeyi böyle ayrılmaz parçası bir saz haline gelmiş. Kendini geleneğin içine ne derler yerleştirmiş aslında. Çok... Oradan çıkmamasına rağmen oraya giden bir saz olmasına rağmen kendini geleneğin içine yerleştirmiş. Yani şehir müziğinin içine de girmiş oluyor bak evet. İşte yani sizin gibi ustaların sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Yani 2006 galiba İstanbul'da şarkısının çıkışı. Cümbüşü duydum. Dedim ya birisi benden önce davulla basla cümbüş çalmış ne kadar güzel ya falan. Sonra bir öğrendim, Akın abi çalıyor. Oz da işte keyif biraz daha katlanmış oldu. Çünkü
0: ne güzel yani, eksik oldu.
1: Benim gitar müziği açısından benim için çok önemli bir kahramansın.
0: Sağ ol, ne güzel ya. Sırtı ürperdi vallahi.
1: Eyvallah, sağ olasın. Çünkü hani senin şu çok net ve baskıları böyle çok yoğun cümlelerin vardır böyle. Bunu şimdi gitarda tabii dikey olarak yapmak lazım, bu bend. Telleri, bu perdeleri şöyle yukarı doğru kaldırdığımız zaman o harekete bending diyorlar, tel bükme. Bu alette bu mümkün değil çünkü perdesi yok. Bunda da onu işte şöyle yapıyoruz, yatay yapıyoruz. Burada da mesela Akın abinin bendingleri aklıma geldiği zaman ben bunu yatay düşünmeye çalışıyorum. Acaba bakalım onun kadar kuvvetli nasıl yapabilirim diye. Şuraya mesela tırnağımı bastırıyorum. Yani ses çok ince geliyor ama...
0: Vallahi ben bu bending konusunda hiç kafa yormadım. Sadece hani zihnimde bir şey duyuyorum ve onu çalmaya çalışıyorum.
1: Ama senin ifade çalım şeyin konusunda çok önemli noktalardan bir tanesi. Çok net farkında ve çok güçlü. Yani çok böyle bayağı böyle hani bizde de böyle bizim buralarda da uzun hava vardır ya böyle. Bir girersin bir tüyler ürperir. Sen o bending'e girdiğin ve orada kaldığın zaman yani teli büküyor baba. Teli büktükten sonra o ses orada kalıyor yani. O önemli bir detay. Bir de demin hani senin parçanı çaldık Hamam. Ya buram buram blues aslında. Fakat parça tabiatı neyse bu çalgı da tamam ben size uyarım diyor. Ya perdeli de olsa perdesiz de olsa sadece nasıl bir tavırla çalacağın olayı biraz daha
0: çok esnek, aşırı esnek.
1: Esnek herhangi bir geleneğin üzerinde tutunmuş değil. Yani her an başka bir geleneğin de üzerine konabilir.
0: Tabii.
1: Yani böyle arada kayıttan kayıda elimi alıyorum ama elimi aldığım zaman yine akortlu buluyorum dedin ya. Ya demek ki bu çocuk seni seviyor. Sen de ona karşı boş değilsindir diye tahmin ediyorum.
0: Hiç değilim ve evimde aslında bir sürü cümbüş enstrümanı var. Yani tamburu da var. Aha. Yine

0: Herhangi güler yüzün şeyse çalmaya çalışıyorum. Hatta bir parçamı da çaldım. Yani yaylı tambur yaptım, çaldım hatta böyle.
1: Çok güzel.
0: Denk geldi. İşte bu var. Herhangi güler yüzün yine hediyesi. Bir tane daha var Sinan'ın hediyesi olan. Bir de bağlama saplısı var. Yani hepsine de dokununca mutlu oluyorum ve yani Cümbüş diye bir albüm yapmak istedim. Daha yapamadım ama
1: buradan yavaş yavaş notunu almış olalım aslında.
0: Tamam, anlaştık.
2: Akın Eldez, Türkiye'nin rock efsanelerinden Bulutsuzluk Özlemi'nin en önemli albümlerine gitarıyla imza atmış, Bülent Ortaçgil, Pinhani, Kurtalan Ekspres gibi birçok isme ve gruba unutulmaz sololarıyla can vermiş çok önemli bir müzisyen. 2002'den bu yana yaptığı solo albümleriyle de müziğe sadece rock değil, birçok farklı cepheden baktığını bizlere çok lezzetli bir şekilde gösteriyor. Akın Eldez'le sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir ortak yanımız var. İkimiz de Cümbüş'ün hastasıyız.

0: klas bir imzan olan bir şarkı var. Hele bir gel.
1: Aha, sağ ol.
0: Ben bu parçayı 2006'da çıktığı zamandan beri senin gitar solon ezberimde olduğu için
1: ne güzel.
0: Ezberden buraya çağıracağım. Dur bakalım provasız. Gel diyeceğim bakalım nasıl gelecek.
1: Ya yaparsın.
0: Dur bakalım. Sana emanetim ya, dur bakalım.

0: Akın abi ellerine sağlık, ruhuna sağlık.
1: Sağ ol, seni de ne güzel kâğımı aldım.
0: Eyvallah, bir kere daha fark ediyorum. Ruhuna sağlık cümlesi şurada önemli. Çaldığın enstrümanın ne olduğunun pek önemi yok. Ruhunu çalıyorsun aslında. Evet. Yani şu anda bu elektro gitar değil ya da gitar değil. Gerçi gitar formasyonunda ama daha farklı karakterde bir çalgı.
1: Evet.
0: Ama eminim ben yani şu anda senin elinde ne bileyim kalın telli bir kopuz olsaydı orada da Akın Eldes ruhunu bence görecektik. O açıdan, yani, evet. O açıdan yani benim için çok önemli bir müzisyensin. Sağ çok abi. Çok büyük keyif aldım.
1: Teşekkürler karşılıklı.
0: Eyvallah. Evet,
1: sağ ol.
0: Ellerine sağlık tekrar.
1: Muhabbetimizin yakın bir zamanda tekrarlamasını ve daha uzun olmasını dilerim.
0: Kesinlikle katılıyorum.

Bugün benim en büyük gitar kahramanlarımdan biri olan Akın Elles'le beraber çaldık. Onunla çalmış olmak ve onunla cümbüş çalmış olmak benim şahsi müzikal tarihim açısından çok önemli ve çok keyifli bir tecrübeydi. İyi ki de yaşandı.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Ben şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper.
1: Çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım bir an önce. Benimmiş gibi hissediyorum.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trend dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. 10 yaşındayım. Ziya Marsiyer Okulu'nda okuyorum. Ortaokulluyum. 5. sınıfa gidiyorum. Çocukluktan beri bir müzik aleti çalmak istiyordum. Benim hayalim çello çalmaktı. Sonra da 9 yaşına gelince akademide sınav yapılıyordu. Böyle müzik sınavı. Sınavı geçtim, iyi oldu. Çello kazandım. 9 yaşından beri çalıyorum işte.

0: Annem Rusyalı, babam Türkiye'li. İşte babam turizmle uğraşıyor, ilgileniyor.
1: Hadi bizim hepimizin sevdiğimiz şarkı vardı. Rus
0: Aa,
1: şarkısı.
0: doğru. Evet.
1: Onu söylemek ister misin?
0: Olur. Annem bana Rusça öğretmeye başlamıştı. Sonra da ondan kelimeleri duyarak öğrendim. Babam biraz Rusça biliyor, bu yüzden bazı kelimeleri anlıyor. Babamla Türkçe konuşuyoruz. Annem bana Rusça öğretmeye başlamıştı. Sonra da ondan kelimeleri duyarak öğrendim. Ana dilim gibi konuşuyorum ben Rusçayı. Annemle Rusça şarkılar söylüyoruz, konuşuyoruz. İki tane kedim var, iki tane de köpeğim. Hayvanları çocukluktan beri çok seviyorum ve her zaman bir hayvanımın olmasını istiyordum. İşte sonunda 4 tane oldu. İşte biraz yaramazlar. Louis biraz sakin. Şans oyuncu, ikisi yani iki tane köpeğim oyuncu.
2: Sen de çok tatlısın.
0: Benim gibi arkadaşlarımdan cello çalanlar da var. Adı Alia. Bazen bir araya gelip cello çalışıyoruz, oyun oynuyoruz işte.

Benim müzik hayatım 4 yaşında başladı. Şarkı söylemeyi seviyordum. Şimdi de seviyorum. Çello çalmayı da seviyorum. Hem sıkılmıyorum çalarken. Her zaman yeni bir şeyler öğreniyorum. Bazıları biraz zor ama yine de öğreniyorum işte. Hoşlandığım şeyler ara sıra da yemek yapıyorum. Oyun oynuyorum köpeklerimle. Bazen çello çalıyorum. Yani bazen değil de her zaman. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Herkes stresli, uykusuz, sinirli olurdu bence.

0: Utku hocam çelli öğretmeni. Biraz disiplinli. Bu dolayısıyla çok iyi öğretiyor. Daha yeni çelloya başladığım zaman bir ay sonra artık bir şeyler çalmaya başladım. Utku hocam parçalar veriyor, etüt veriyor, gam veriyor. Bazıları biraz zor ama yine de öğreniyorum işte.
1: Tamam mı? Hazır
2: Tamam
1: mıyız?
2: Hocam. Evet.
1: Omuzları indir bakalım, sakin. Omuzlarını indir. Rahat çalacağız değil mi?
2: Evet.
1: Hadi. 3, 4.
0: Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Cellist olmak istiyorum ben büyünce. Ülkelerden ülkelere gidip orada konserler vermek istiyorum. Hayallerimden bir tanesi Japonya'ya gidip orada çok iyi bir konser vermek.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ben Tuğçe Kızılkaya, 26 yaşındayım. Kars doğumluyum. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği mezunuyum. Bu kadim topraklarda yerel türkülerimizi söylemekten gurur duyuyorum.

Ben Halil İbrahim Köroğlu. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği bölümünde görev yapmaktayım. Bölgemizin, yöremizin bu güzel eserlerini sizler için icra etmeye çalışacağız.

Merhabalar, ben Sahil Ekmekçi, Ardahanlıyım, Ardahan doğumluyum. 25 yaşındayım, Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü mezunuyum. Türkülerimize gönül vermiş dostlarımızla birlikte yaşamaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Türkülerimizi yeni nesile aktarmaya gayret ediyoruz.

Merhabalar, ben Harun Kalkan. 22 yaşındayım. Ardahan doğumluyum. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği bölümü mezunuyum. Burada türkülere gönül veren dostlarımızla beraber türkülerimizi icra etmeye gayret gösteriyoruz.

Ben Bora Karasu, 24 yaşındayım. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Çıldır doğumluyum. Arkamda görmüş olduğunuz muazzam Çıldır Gölü manzarasında yöre türkülerimizi seslendiriyor olmaktan dolayı onur duyuyorum.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trenin dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Notalarla dans ettiğimiz bir sabah daha merhaba derken bu sabah kimle merhaba diyoruz? İlksen Taylan Öner.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: İlksen
1: buldum,
0: mi desem, Taylan mı desem, niye altını çizdiğimi birazdan seyircilerimize söyleyeceğiz. Ama öncelikle bir Taylan diyeyim. Hoş geldin Taylancığım. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu neden bir konu hemen programımızın başında açıklayalım. Çok yakın zamanda bir single'ı çıkacak Taylan'ın ve hala hazırda karar veremedi. İlksen olarak mı çıksam, Taylan olarak mı çıksam yoksa İlksen Taylan Öner olarak mı çıksam diye hala karar veremedi. Buna bu programda karar veriyoruz.
1: Sizin uğrunuza inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öyle duyumlar
1: güzel.
0: Aldın mı?
1: Aldım. Biraz bir şeyler duydum tabii.
0: Evet, birçok sanatçı arkadaşımızın ilk programı benim programım oldu. Sen daha önce programlara katıldın biliyorum ama aynen. Uğur getireceğiz. İsmini de burada bulacağız. Çıkış ismini de burada bulacağız. Şimdiden seyircilerimize bunu not olarak düşmüş olalım.
1: Tam bir paket program olacak benim için. Çok güzel bu, çok iyi.
0: Evet, arka arkaya da canlı performanslarını dinleyeceğiz senin. Sen opera sanatçısısın aslında ve
1: evet.
0: Tırnak içinde operacı çocuk olarak tanındın. Bize biraz bu serüveni anlat bakalım.
1: Şöyle 7 yıl konservatuvar geçmişim var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan opera şan mezunuyum. Lisansım oraya ait. Sonra ne yapabilirim diye düşündüm açıkçası. Zaten küçüklükten beri müziğin içindeyim. Bir şekilde aileden, çevreden, çocuk korosuyla başladım. Muhtemelen bunları detaylı konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Elbette.
1: Orayı
0: Hı-hı.
1: hızlı geçiyorum. Hı-hı. Müziğin içindeyim zaten. Sonra bir şey yapmak istedim açıkçası kendimce ve bir yarışmaya, Türkiye'de yapılan çok popüler bir yarışmaya hı hı. başvuru yaptım.
0: O Ses Türkiye söyleyebiliriz.
1: Aynen, O Ses Türkiye'ye başvuru yaptım. Dönüt aldım, olumlu dönüt. Aşamaları geçtikten sonra yayın

0: çekildi ve eserde çok kararsız kaldık. Aslında Türkçe eserler seçmiştim ben daha çok. Sonra operacı olduğum için bir operatik bir şey duymak istediler ve Caruso'yu seçtik. Hatta bugün size bir
1: Çok
0: duble bir şey söylemek
1: seviniriz.
0: isterim uygun olursa. Onunla girdim. Sonra yayınlandıktan sonra yarışma. Birden Twitter'da işte sosyal mecralarda operacı çocuk, operacı çocuk diye bir cümle oldu. Caption gerçekleşti. Ondan sonra operacı çocuk olarak tanımaya başladım. Yani bu bir kimlik aslında yapıştı ve devamında nasıl olur bilmiyorum. Göreceğiz.
1: Bundan şikayetçi misin? Değilsindir
0: Aslında
1: herhalde. Çünkü
0: şikayetçi
1: çok
0: değilim
1: büyük bir
0: tabii.
1: ayrıcalık.
0: Neyse, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ayrıcalık aslında baktığınız zaman bir konservatuvarda okumak, yani okullu ya da işte halk dilinde mektepli dedikleri insan olmak onur verici açıkçası tabii ki. Ama ben aidiyet olarak içimden gelen, ruhumdan, kalbimden akan müzik Türk müziği.
1: Evet.
0: Yani daha söyleyeceğiz zaten bugün duyacaksınız. Onlar da daha başka bir hisle, hissiyatla söylüyorum. Daha başka bir bütünleşme yaşıyorum kendimce. Umarım karşı tarafa da, dinleyiciye de geçiyordur bu.
1: O halde şöyle bir şey yapalım. Seni Türkiye'nin tanıdığı eserle bir başlayalım programa. Ben genelde
0: Olur.
1: konuklarımıza şöyle bir soru yöneltiyorum ya da işte müzik bölümünde şöyle bir şey rica ediyorum onlardan. Tarzının dışında bir şarkı söyler misin diye. Sen çok güzel bir repertuarla geldin bize. Programımız süresi içerisinde çok güzel şarkılar söyleyeceksin arka arkaya. Ama bir tane tarzının dışında değil, tarzının
0: Tarzın
1: tam
0: içinde.
1: göbeğinde, tarzının içinde bir şey rica edeyim mi senden? Bir
0: Olur.
1: başlayalım mı? Hani o seni tanıdığımız eserle
0: Yapalım.
1: sonrasında devam edelim.

0: Taylancığım şahaneydi. Ağzına sağlık, nefesine sağlık, gırtlağına sağlık. Çok güçlü bir ses.
1: Teşekkür
0: Hatta
1: ederim.
0: Biz stüdyoda dinlerken bayağı bir penceremiz, bayağı bir cam olduğu için camlar kırılabilir mi diye endişe
1: ettik.
0: Biraz
1: korktum. Normalde mikrofon destekli söylenmez. Buradan da söylemiş olayım. Opera camiası kızmasın bana. Akustik bir şey çektiğimiz için tabii ki mikrofon destekli bir şey. Ondan ben de korktum.
0: Karşı taraftan da duyulduğuna dair bir takım söylemler almadık değil yani. Boğazın diğer ucundan sesin duyulmuş. Haberin olsun. Peki, biraz çocukluğuna dönmek istiyorum ben. Az önce de konuşmuştuk. Çocuk koroları, kendini ilk keşfettiğin zamanlar. Yani ben müzisyen olacağım dediğin zaman neydi? O an hangi andı? Hatırlıyor musun? Yoksa aslında hiç hatırlamadan kendini içerisinde mi buldun?
1: Aslında bununla ilgili bir gün tarih gibi bir olay veremeyebilirim açıkçası.
0: Ya gün tarih zor zaten de.
1: O gelmez zaten
0: an
1: de.
0: Olabilir.
1: En azından yıl olarak söyleyebilirim. İlkokul 4. sınıftan beri benim operacı olmak istiyorumla aslında ben başladım. Yani İzmir'den Mersin'e taşındık. O dönemde bir müzik öğretmenim, buradan da sevgiler, Engin Aktu. Onun keşfiyle çocuk korosu, Mersin Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosuyla başladım. Polifonik korolarda devam ettim. Sonra orada solistlik, koristlik derken provalara erken giderdim. İçeriden böyle operacılar akustik bir şekilde mikrofonsuz söylerlerdi. Ve o büyük ses hayranlığım orada başladı aslında benim. Yani bir aşkla dinliyordum. Bilerek erken gidiyordum, kapıdan dinliyordum. Bakıyordum çıkıyorlar, mikrofon yok, hiçbir şey yok, desteksiz. O beni büyük bir aşka itti aslında yani. İlk başlangıcım o oldu, miladım o diyebilirim. Sonra istedim. Bir şekilde hayat beni İstanbul'a getirdi. Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dediğim gibi mezun oldum. Şimdi artık daha başka neler yapabilirim, müzik kariyerine neler ekleyebilirim diye düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi Ocak'ta planladığımız 1,5 senelik bir single.
0: Ondan bahsedeceğiz.
1: Tamam.
0: Ona değineceğiz ama müzik kariyerinde çok uzun bir yolculuk seni bekliyor. Ve artık çok da iyi bir eğitimin var. Birçok şeyi öğrendin, çok donanımlısın ama bir noktada duruyorsun, artık kendi yorumunu oluşturmak istiyorsun.
1: Aynen
0: ve
1: öyle.
0: Türkçe şarkılarla sevenlerine seslenmek isterken bir tanesini şimdi müziğin ritminde bize söylüyorsun.
1: Dinleyelim.

0: Az önce konservatuvardan bahsederken, daha çocukluk yıllarından bahsederken şöyle bir şey söyledin. Okuldaki büyük büyük sesleri duymak sana bence çok ihtişamlı geldi. İhtişamlı biri misindir? Büyülü geldi belki de.
1: Yani evet, ihtişamlıyım diyemem, böyle net bir cevap veremem tabii.
0: Duygularda
1: Onunla
0: ihtişamlı mısındır?
1: Duygularda yükseğimdir,
0: Aslında onu
1: evet.
0: sormak istedim.
1: Yükselen ikizlerin o up şeylerini, duygularını yaşıyorum, level'larını. Ama şöyle bir şey, tamamen ruh meselesi. Yani gerçekten evet, opera sanatçısıyım, opera mezunuyum. Ama gerçekten ruhumdan gelen, söylerken mutlu hissettiğim ya da hissederek söylediğimde karşı taraftan aldığım reaksiyon, o işte paha biçilemez bir an. Yani orada beni en etkileyen nokta, onun için zaten ben bu yolda Türk müziği, ya işte Türkçe eserler olarak bir karar aldım kendim müzik kariyerimde. Umarım başarılı olur. Çünkü uzun soluklu bir şey olsun istiyorum kariyerimin. Yani sadece söyledim, işte atıyorum bir çalışma yaptım, göründüm ve bitti gibi bir yerden değil de daha uzun soluklu, ölümsüz eserlerde, bende, sesimde.
0: Herkesin dilediği.
1: Dileği, aynen öyle, herkesin ortak dileğidir eminim. Benim de o yönde.
0: Peki reaksiyon dedin. Bugüne kadar seni en şaşırtan ya da en mutlu eden ya da en ilginç gelen reaksiyon neydi? Ya da hayal kırıklığına uğratan da olabilir.
1: Evet, hayal kırıklığım var. Bunu sormanız beni mutlu etti bir yerden.
0: Fark etmedim değil.
1: Şöyle hayal
0: Biz
1: kırıklığı...
0: de deriniz.
1: Çok özür dilerim. Şöyle bir hayal kırıklığı aslında, yani isim vermeden anlatayım bunu.
0: Ver.
1: De hayır, yok yani o
0: Onu da
1: kadar.
0: bulacağım birazdan.
1: Kesin ağzımdan kaçırırım
0: Az sonra ağzından kaçıracak sevgili TRT Müzik seyircileri. Önce bir şarkı, sonrasında ismi alıyoruz.

0: Sen şimdi en mutlu olduğun, en heyecanlandığın reaksiyonu bir tarafa bırak. Şöyle koyalım onu bir köşeye. En hayal kırıklığına uğradığın, seni hayal kırıklığına uğratan reaksiyon neydi?
1: Evet, bunu aslında hayatındaki çoğu kişi bilmez. Bu benim travmalarımdan biridir. Çocuk yaşta yaşadığım için aslında unutmuyorum detaylı bir şekilde.
0: Uzanmak ister misin?
1: Yok, bence gayet rahatım ben şu an. Teşekkür ederim. Küçükken bir Kore'ye gidiyorum demiş. Buradan gayet isim vermiş olacağım.
0: Hiçbir şey anlamadık. Sen küçükken bir yere gidiyordun. Biz bir şey anlamadık. Evet.
1: Bir hocam vardı. İsmi lazım değil. İşte öğrencilere, korodaki solist, korist öğrencilere büyüyünce işte üniversitede ne istiyorsunuz? Hangi bölümü okumak istiyorsunuz gibi bir soru yöneltti. O sırada da yemek masasındayız böyle kalabalık bayağı.

0: Herkes işte söyledi. Çünkü ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunu değilim. Ben meslek lisesi mezunuyum baktığınız zaman. Sonra konservatuar hayatım başlıyor benim. Küçüklükten beri evet söylüyorum bir nevi içindeyim ama sonradan profesyonel anlamda başladı.
1: O ses
0: Ben
1: zaten bir şekilde çıkmıştır hapşırık gibi yani. Hani bir
0: muhtemelen
1: yer.
0: öyle bir anda gitti kaçtı. Operacı olmak istediğimi beyan edince bu saatten sonra çok zor dedi bana ve ben o sırada yani küçüğüm, ilkokul
1: Bu
0: yaşında
1: saatten
0: daha. Bu saatten
1: sonra
0: sonra çok zor operacı olman dedi. Bu benim için hem oradaki masadaki öğrencilerin yanında yaşadığım bir travma. Yani ona mı yanayım, operacı olamayacağıma mı yanayım, herkesin içinde
1: bir de bu
0: söylendiğine mi
1: saatten sonra çok yaşlı hissetmişsindir kendini. Kaç
0: yani
1: yaşındaydın?
0: şey düşündüm, herhalde bir eşik var gerçekten, bir yaş eşiği var. Ses mutasyonu mu tamamlanıyor acaba diye böyle bilimselken çocuk aklıyla bir
1: Şu
0: şeyler
1: an
0: düşündüm ama
1: öğrendin ki
0: yok.
1: öyle bir şey yok.
0: Gayet
1: Bizi de
0: oldum. Okuduğumu
1: bilgilendir.
0: bitirdim gayet şu
1: Bilmediğimiz yanlış bir şey söylemeyelim yani ama
0: Estağfurullah.
1: ilkokula gittiğine göre çok küçüktün. Demek
0: Küçükken
1: ki
0: 4. sınıftaydım.
1: işte 4. sınıf kaç yaşında olunuyor 4. sınıfta?
0: 6'da başladım. 10.
1: 10
0: 10
1: yaşında bu
0: yaşındayım.
1: saatten sonra zor. 2,5 yaşında
0: Herhalde
1: başlaman
0: fundaktayken
1: gerekiyor
0: karar
1: ya
0: vermek
1: ya da
0: gerekiyor.
1: doğarken
0: Aynen.
1: operacı olarak. Acaba çok ilginç yani destek olunması gerekirken belki de tetikledi seni, daha da
0: Muhtemelen aynen öyle
1: kamçıladı.
0: kamçılım. Yani şu anki yaşımda bakıyorum bazı olaylarda kamçılanmak mı bana iyi geliyor yoksa işte alkışlanmak mı daha motive ediyor? Ona daha karar veremedim ama o zaman travma yarattığı kesin. Ama yine de teşekkürler buradan. Güzel bir şeye vesile oldu.
1: O yüzden çok bağırıyor olabilir misin?
0: Olabilir.
1: Hala o öğretmenine bağırıyormuş, değil mi?
0: Haykırışlar.
1: Ekran başında bizi izliyorsa öğretmenin hala oraya bağırıyor. Sevgimiz, saygımız sonsuz
0: Sonsuz.
1: öğretmenlere. Ama tabii ki bazıları da belki kamçılamak için böyle şeyler söylüyor,
0: Umarım
1: bilemeyiz.
0: istemsiz yapmıştır. Yani bile isteye değil de.
1: Öyle değil mi? Öyle olsun. Güzel bir şarkı dinleyelim senden.
0: Tabii ki.

0: Taylancığım öyle bir söylüyorsun ki. Bak gidememi söyledin Sezen Aksu'nun o enfes şarkısını.
1: Sevgiler buradan yakın muhtemelen.
0: Evet, tam adres vermesek de Boğaz'ın karşı yakası, karşı tarafı sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hani bir bölüm var ya, o zaman git radyoyu aç. Gerçekten kalkıp radyoyu açacaktım. Bir yere gidecektim yani, ya bir radyo bulacaktım böyle, çünkü şey gibi söylüyorsun, hani ses tonun bas bariton.
1: Fena. Sizde yani bir şey diyemeyeceğim.
0: Yani o ses tonuyla, o bas bariton sesinle ve o zaman git radyoyu aç halinde ben böyle bir emir kipi gibi hissedip.
1: Bir yönlendirme yaptım ama yani git ve aç artık.
0: Yani çok güzel müzikallerde de yer alabilirsin. Çünkü oyunculuk yanın da var gibi hissettim. Ben şarkıları biraz anlatıyor gibi söylüyorsun.
1: İşte o yaşamak dediğim aslında bir konu öncesinde. O yaşamak, hissiyat ve karşıya bunu nakledebilmek ya da nakşedebilmek benim için en değerlisi ve yapabiliyorsam ne mutlu bana yani. Şu an eğer radyo için kalktıysanız iyi bir şey başarmışım.
0: Yani demek. Yayında olmasaydım, kayıtta olmasaydık radyo için kalkabilirdim onu söyleyebilirim sana. Biraz single'dan bahsedelim. Nasıl bir çalışma?
1: Şöyle 1,5 sene oldu yaklaşık bu single, yani O Ses Türkiye'den sonraki süreçte gerçekleşti. İzmir'den sevgili Pınar Tosun'a da selam olsun. Kendisinin bestesi, söz müzik. Çok güzel. Eseri ilk gönderdiğinde çok bütün hissettim. Yine dediğim gibi duygu.
0: Evet.
1: Çok bütün hissettim ve dedim yapabilirim. Zaten müzikal artık, yani müzik kariyerime başlamam gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel anlamda. Sağ olsun çok güzel bir beste yapmış. Hı hı. Söyledik. Son demleri eserin. Şu an demlenme kıvamında. Yakın bir tarihte çıkarmayı planlıyoruz.
0: Harika. Biz çekimimizi yaptıktan sonra, yani şu an gerçekleştiriyoruz. Belki de çıkmış bile olabilir. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel, çok keyifli bir şey olacağına da, bir çalışma olacağına da eminim. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Eğitimin Batı kültürü üzerine,
1: Aynen.
0: ruhun nasıl? Ruhun da Batı mı?
1: Baktığınız zaman müzik evrensel bir şey. Yani Batı, arabesk, Türk halk, işte Türk pop diye ayırt etmiyorum ben kendi repertuarımda. Çünkü hepsinden bir şeyler var. Evet, operayı da birikmişim var ve eğitimini aldığım için evet yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Opera söylerken de başka bir aleme
0: O
1: gidebiliyorum. Çünkü onun
0: role
1: başka bir şeyi var yani.
0: giriyorsun.
1: O tamamen başka bir rol gerektiriyor. Onu da hissediyorum. O da kalbimde tabii ki. Ama evet, Türk müziği ve ruhum arabesk. Yani nameler olsun, arabesk olsun, böyle dolu dolu ruha işlesin, nakış gibi işlesin istiyorum.
0: Çünkü bazı dinlediğim şarkılarını, burada seslendirdiğin şarkılarını çok batı tandanslı şarkılar olsa bile onları bir sonunda bir gırtlak, bir
1: Aynen.
0: name.
1: İkisini meç etmeyi seviyorum aslında.
0: Peki ruhum arabesk derken onu biraz açar mısın? Yani ne yanı arabesk ruhunun? Mesela en arabesk hareketin nedir?
1: En arabesk hareketim. Uyandığımda
0: Paylaş.
1: arabesk ile yatarken uykuda bile arabesk dinlemem. Bence arabesktir.
0: Ha, o kadar.
1: Bayağı iyi.
0: Dinliyorsun da.
1: Sürekli. Hem beni tanıyanlar bilir, bir saniyem yoktur dinlemediğim. Söylemeyi geçiyorum yormayayım diye kendimi de. Dinlemediğim bir an yoktur. Yani uyku esnasında sayaç açarım. Atıyorum 2 saatlik. O sayaç akar, arabeskler döner ve ben öyle uyumuş olurum. Uyandığımda bitmiş olur zaten yani.
0: Çok az operacıda olan bir şey bence bu.
1: Bence de ben şöyle bir şey buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım.
0: Lütfen.
1: Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey vardır. Yani çünkü bir yerden sonra illaki ruh kendi yetiştiğin toplumdaki kültürü ya o besini arıyorsun. Bu bence ekmek su kadar doğal bir şey bu arada
0: İhtiyaç.
1: anılması da yani hissetmesi de gerekiyor herkesin. Ben hissettiklerini düşünüyorum. Buradan naçizane yorum yapmış olayım onları.
0: Her operacı değil, her Türk'ün içerisinde böyle bir şey var.
1: Aynen öyle. Olmak zorunda çünkü.

0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Müzik yolculuğunun henüz çok başındasın. Aslında bizim seni tanıdığımız rotanın başındasın. Sen çok aynen küçük öyle. Yaşta, çok yıllar önce bu yola çıktın. Hedeflerin neler? Tam ne noktadasın ve nereye gitmek istiyorsun?
2: Yani müzik adına evet bir noktadayım diyemem, bu ayıp olur. Çünkü müzik derin bir kuyu. Hiçbir yerde değilim belki başlangıçta. Ama ileride ölümsüz bir yorumcu, sanatçı ya da nasıl adlederse insanlar bilmiyorum ama ölümsüz olmak istiyorum. Hı hı. Yani gayem bu aslında. Çünkü eğer ölümsüz olduk, yani vefat ettikten sonra da müzik piyasasında ya da işte hayatta konuşuluyorsan, isim yapmışsan, altın harflerle yazdırmak dediğimiz şey aslında. Onu yapabildiysen olmuşsundur. Hı hı. Bir iki eserle ya da işte bir iki single, albüm bir şeylerle sonlansın istemem açıkçası. Hep devamı gelsin. Hep beslenebileyim. Hem ruhum beslensin hem ruh besleyebileyim isterim. Umarım bu dileğim, gayem gerçekleşir. O payeye erişmek istiyorum açıkçası.
1: Allah gecinden versin ama bu hayattan ayrıldıktan sonra da eserlerinle, şarkılarınla burada kalmak istiyorsun aslında. Aynen devam öyle. Etmek aynen istiyorsun. Öyle. Evet, programımızın başında ilk sen Taylan Öner dedik. Ve hali hazırda ekibin karar veriyor. Sen de karar verme aşamasındasın dedik. Bizim programda karar vermeyi istedik. Ben ekip arkadaşlarıma sordum. Kimi ilk sen ismiyle çıksın dedi. Kimi Taylan dedi. Kimi ilk sen Taylan Öner dedi. Bence çok uzun, İspanyollar gibi.
2: Ben bile uzun söyleyemem.
1: İlk sen Öner diyenler var. Hatta çoğunlukta bence de ilk seni kullanabilirsin. Taylan çok var çünkü. Yani Taylan
2: tarzı. Bunu tamamen size bırakıyorum. Uğur getireceğinizi düşünerek.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
2: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
2: İsim sizde. İsim hakkını size veriyorum.
1: Ya rica ederim. Ama çok heyecanlandım. Biraz da sorumluluk yükledim ama müziğin ritmi olarak böyle bir şey imza atmış oluyoruz şu anda. Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için süper. Çok mutluyum.
2: Ben
1: sevdin
2: mutluyum.
1: Mi ismini?
2: Alıştım bir an önce. Benimmiş gibi hissediyorum.
1: Bundan sonra böylesin. Yolculuğa böyle devam edeceksin.
2: Benimsedim ediyorsun. Açıkçası. İlk sen Öner. Kısa, öz bence hoş. Yani ulama da var. İlk sen Öner. Ne, ö. Bence gayet güzel, hoş. Teşekkür ederim.
1: Evet, Türkiye'nin
2: beni
1: yakın...
2: büyük bir dertten kurtardınız.
1: Türkiye'nin yakından tanıdığı ve tanımaya devam edeceği ilk sen Öner bugün bizle birlikteydi, bizlerle birlikteydi. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, notalarına sağlık.
2: Çok sağ olun.
1: Nice başarılarda denk gelmek, görüşmek dileğiyle.
2: İnşallah.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

İçimde bir korku var, biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak,

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: beğenmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst kişide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türksel'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlenin.

Nereye getiriyoruz? Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Beyler, biliyor musunuz bu gece ayrı. Yani diğer geceler de ayrıydı ama bu gece türkü gecesi, türkülerimizin gecesi. Hepinize iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Biz gitarlarımızla türküleri seslendireceğiz. Türküler deyince bir durmak gerekiyor. Onlar bizim kültürümüz, onlar bizim sesimiz, nefesimiz. Muhteşem türküler var bu gece. Yani benim repertuara aldığım bu bir saatlik içerisinde. Yine müzisyen arkadaşlarımla sizlere buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Geceniz güzel geçsin, hayırlı olsun, müzik dolu geçsin. Biz başlıyoruz efendim.

Hani yanlış anlaşılmasın, titriyor. Bazen sözleri unutuyorum, bazen sesim titriyor. Şarkının duygusuna girince oluyor öyle şeyler maalesef, çünkü olağanüstü türküler.

Vallahi ben bir tane şarkı gireceğim de, bir türkü gireceğim de. O bu repertuarımızda yok ama isterseniz bana bir eşlik eder misiniz?

0: Teşekkürler. Şimdi bir çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir türkü var. Bir Malatya türküsü var. Malatya'ya selamlar, sevgiler. Ben de bir Malatyalıyım. Etek Sarı. Bunu yıllar önce ben Korolar Çarpışıyor diye bir program çekmiştik. Yani Malatya Korosu'yla. Çok da güzel bir serüvenimiz olmuştu. Malatya'ya çok sık gidemiyordum ama o Korolar Çarpışıyor vesilesiyle gittim. Tüm Malatya'ya sevgiler. Etek Sarı.
1: Etek Sarı.

Az önce onu diyecektim. Şimdi Urfa türküsünü görünce, Urfa'nın etrafını görünce İbrahim abi geldi aklıma. İbrahim abicim, ellerinden öperim. Biz Burçin bir benle Gaziantep'teydik biliyorsun, TRT 1'e Benim Adım Melek dizisini çektiğimizde, bu her karavana girdiğimizde İbrahim abinin Etek Sarığı var ya, onu dinliyorduk. Her girdiğimiz zaman böyle Burçin'le karşılaştığımız anda Etek Sarığı İbrahim abiden dinliyorduk. Fena. Yani o parçanın oradaki aranjesi ve İbrahim abinin yorumu var ya, mükemmel, muhteşemdi yani. Motive oluyorduk. Aklıma o geldi. Bir kez daha İbrahim abimize, İbrahim Tatlıses'e selamlar, sevgiler. Ellerinden öperiz. Burçin kardeşim, sen de bizi izliyorsundur eminim. Sana da buradan sevgilerimi iletiyorum.

0: Serhan ne güzel çaldın abim ya. Eline sağlık. Şimdi diyecekler ki her seferinde de ne güzel çaldın, eline sağlık, ne yaptın neydi. Ama öyle insanın içinden geliyor. Vallahi yanlış anlaşılmasın yani. Yoksa ben daha iyi çalıyorum onlardan.
1: Ben onun...

İşte böyle. Biz bu geceki programımızın sonuna geldik. Bizi eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ben ve değerli müzisyen arkadaşlarım sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Ben burada türküleri söylemekten ve çalmaktan büyük keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ederiz her şey için. Siz ekranlarınızın başında, biz burada mutluyuz. Ben öyle hissediyorum. Çünkü öyle güzel bir enerji var. Buradaki enerji de inanılmaz iyi. Bir kez daha sizin huzurunuzda müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Son bir tane şarkımız var. Ondan sonra veda edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Haftaya görüşmek üzere. Ustalarımızdan yine güzel böyle bir repertuar hazırlayacağız. Sandıktaki şarkılardan güzel bir repertuar hazırlayacağız. Allah'a ısmarladık.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinde.

0: Sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Merhaba dostlar. Yollar uzun, yollar yokuş, ova, yollar dağ. Yollar yorucu ama yolların sonu gönül doyurucu. Hani soframızdaki hormonsuz domates gibi. Hedefimiz Latife Hanım'ın Uşaklı oluşundan dolayı Atatürk bizim eniştemizdir diyen Uşak ilimiz. Antik Karun hazineleri, ilk elektrik santrali, tarhana diyarı, sadece milli mücadelede değil, halı, kilim ve battaniyede makine tekstiline karşı üretime devam edeceğiz diyen ilk kadın örgütlenmesi Uşak'ta. Fakat yol üzeri Burdur'un Bucak Yaylası'nda tertemiz öyle bir doğa vardı ki, inanın benim yerime olsanız siz de oturup çalardınız.

0: Yüksel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sümer Bey saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun, saygı bizden efendim. Siz kaymakamlık yaptınız, vali yardımcılığı yaptınız, çok önemli görevlerde bulundunuz.
1: Evet.
0: Ama bunun yanında biz sizin derlediğiniz türküleri yıllarca TRT'de okuduk. Şimdi bakıyorum böyle Uşak türküleri, Evren Köy'ün alt yanında, Bostanı, Dudu Kız.
1: Evet.
0: Özay abi çok okurdu bunu değil mi?
1: Çok okurdu ve bir de bir plakta torunun nineye mektubu olan plağın arkasında bunu okudu ve altın plaka salmıştı.
0: Bizim de ustamızdı, Meddah da aslında Özay abi. 15 sene aynı stüdyoda çalıştım ben.
1: Aynen.
0: Tabii onun çaldığı o Yaren'e de siz isim vermiştiniz.
1: Evet, evet öyle oldu. 1974'te Cafer Ayşin abimiz tarafından yapıldı.
0: Halit Kıvancı'nın programındaydı.
1: Halit Kıvancı'nın 76'da Ankara Televizyonu'nda bir kadın bir erkek yarışma programında Halit Kıvanç şunu söyledi. Özay Bey dedi bu sazın ismi, üçlü sazın ismi nedir? O da dedi henüz ismi yok. O zaman sayın seyircilerimizden rica edelim. Gelecek ayki programda bize önerilerde bulunsunlar. Biz de jüri olarak seçelim bir tanesini. Oylum üç kolda. Ben de Yaren ismini önermiştim.
0: Arkadaş demek zaten. Yani
1: arkadaş, bu, dost demek Ege'de tabii, çok önemli tabii. Bir
0: yani bir saz, sazla çalanın arkadaşıdır.
1: Tabii çok önemli bir kelime. Orada ben de Burdur Tefenli Kaymakamlığı'na henüz atanmıştım.
0: Evet.
1: Orada benim ismim anons edildi. Ve Özal Gönlüm imzalı da güzel bir cüra, işlemeli bir cüra kazandım.
0: Bir kaymakam olarak, ülkemizin bir yöneticisi olarak kendi halk kültürünüze verdiğiniz değerden dolayı siz de çok değerlisiniz Yüksel Bey.
1: Sağ olun. Sizi de halk müziğimize, halk kültürümüze ve ulusal kültürümüze yaptığınız katkı için gönülden kutluyorum. TRT'mizi gönülden kutluyorum.
0: Sağ olun efendim.

Oh be, mis gibi havayı Yüksel Ayhan Bey'le depoladıktan sonra yola koyulalım artık. İlk olarak Şaban Er'in nameleriyle birlikte uşağımızı havadan görelim. Ne dersiniz?

0: 10 yıldır bu türküyü okumuyorum. İlk defa okudum. Çünkü 10 yıl önce Harbi Define'de oynamıştık biz değil mi? Uşak'ta çekilen filmdi. Evet. Hakkı Görgül'ün çektiği. İlk o zaman dinlemiştim. Nasıl hoşuma gitmişti bu türkü.
1: Evet.
0: Ve çok sevildi.
1: Ve ilk defa da orada okumuştuk zaten.
0: Evet.
1: Yani orada biliniyor. Oradan bu tarafa biliniyor.
0: Ben de 10 yıl beklemişim demek ki okumayı.
1: Evet.
0: Ama sahibiyle okumak çok güzel. Bir de siz burada çünkü çok güzel müzik çalışmaları yapıyorsunuz. Dünden beri bize anlatıyorlar. Şaban Hoca böyle böyle insanları topluyor. Neler yapıyorsunuz?
1: Uşak Dostane Yarenleri adına grup kurdum. Yani bir eylem başlattım.
0: Evet.
1: Bunda şey yok. Düzenli bir koro değil. Bir dernek değil, bir şey değil, hiçbir şey değil.
0: Evet.
1: Bütün meraklı, seven, söyleyen herkes geliyor. Adına da Dostane Yarenleri serbest mikrofon dedik.
0: Oo.
1: İnsanlar geliyorlar, şiir söylüyorlar, hikaye anlatıyorlar, türküler söylüyorlar ve kıstas yok. Kim isterse ben yaparım. İnsanlara özgüveni olan herkese zaten özgüveni teşvik için böyle bir yolu. Şey var, yani bizim grupta sirkülasyon var. Bugün 3 kişi gelmiyorsa aynı hafta 5 kişi katılıyor. Bütün halka açık. Dolayısıyla çok değişik bir şey oldu. Katılımlar bazen salonumuz yettiği kadar 150-200 kişiyi buluyoruz. Yani haftada bir gün yapıyoruz ama...
0: Müzik üzerinden demokratik bir sivil örgüt oluşturmuşsunuz.
1: Aynen öyle efendim.
0: Yani kutluyorum.
1: Türkülerin ya da müziğin birleştirici gücünü kullanarak böyle bir ortam oluşturduk.
0: Hadi oradan getirdiğiniz bir arkadaşınız varsa bize bir türkü söylesin.
1: Var getirdim, hazırlıklıyım.

0: Uşağımızın Çınarcık köyünde Baki isimli bir çocuk yetim kalıyor.
1: Evet.
0: Karaağaç köyünde zengin bir aileye evlatlık veriliyor. O ailenin bir tanecik kızı var ve bu kızla evlendiriliyor. Baki askere gittiğinde bu kızın akrabaları mal ele gitmesin, başkasına gitmesin diye kızı kandırarak oğullarına kaçırtıyorlar. Baki askerden döndüğünde bakıyor ki hanımı evde yok, kaçmış. Bu duruma dayanamıyor ve eşini öldürüyor. Bu olayın üzerine bu türkü yakılıyor hocam.
1: Evet. Kadın cinayeti var.
0: Kadın
1: bunda,
0: cinayeti var.
1: Ama Baki de pişmandı galiba sonra.
0: Baki sonrasında çok pişman oluyor. Ne oldu bana? Vurdum ama dert oldu bana diye. Türkünün devamında da o sözler var. Çok pişman oluyor.
1: Evet. Şaban hocamızdan biz bunu dinleyelim o zaman. Haydi.

Ya böyle dostlar, halkımızın türküleri yaşanmışlıklar, acılar, coşkular ama gerçekler. Lise yıllarımda kasetlerinde dinlediğim Mustafa Çobanoğlu ağabeyimle tanışmak bugün nasip oldu. Yakalandığı korona hastalığından yeni çıkmıştı ama gene de inanın içindeki çalma söyleme aşkı yaşıyordu.

0: Keçiye, ceylana, ata, börtü böceğe türkü yakılır da. Barış Manço arkadaşım eşek der de. Mustafa Çobanoğlu Uşak tarhanasına türkü yakmaz mı? Tabii ki yakar.
1: Analar başımızda tarhana dertler ilacı. Analar başımızda tarhana dertler ilacı.

0: Afiyet olsun.
1: Kaset dönemlerinde kendisinden dinlediğim Çeşme'den Dudu Geçti türküsünü Mustafa Çobanoğlu abim beni kırmadı, sizin için çaldı. Sağlık, huzur olsun onun için.

Bedri Rahmi'nin dediği gibi mis gibi insan kokan, mis gibi toprak, hilesiz, hurdasız, çırılçıplak, dişisi dişi, erkeği erkek, kaşı kaş, gözü göz, yarası yara, bıçağı bıçak. Ah bu köy türküleri, karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi. Kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir gibi, kimi zemberek gibi. Uşak'la dinlediğimiz bizce de halkımızın ta kendisiydi türküler. Hoşça kalın dostlar.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Düz kişide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
0: Buyurunuz İhsan'cığım.
1: Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındasınız. Senin şarkın programındasınız. Sizin kanalınız, sizin programınız. Bizi her nerede izliyorsanız, her nerede bize muhabbet duyuyorsanız sizlere selam, gönülden hürmetler, selamlar. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Böyle manevi bir havası olan, bir ruhaniyeti olan bir eser. Şimdi efendim, çokça sıkça istenen bir ilahi, güzel aşık, çevrimizi çekemezsin demedim mi? Demedim mi? Çok istek alan bir şarkı. Bilenler de bana eşlik edebilir efendim. Memnun oluruz. Okumaya çalışalım. Hatta ben gireyim şefim, olur mu?

0: Teşekkür ederim efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
1: Yüreğine
0: güzel
1: sağlık.
0: Onur'um, kardeşim. Onur Özel Çağlayan ve Güzel Orkestrası'na kocaman bir alkış rica ediyorum. Can dostlarım, teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Okuyana değil, okutana bakınız efendim. Evet, eser sahipleri, güfte sahipleri, bizden önce okuyan büyüklerimiz, dostlarımız ve bize eşlik eden birbirinden güzel dostlarım. Tabii ki yanımdaki partnerim, güzel arkadaşım, kardeşim, küçük kardeşim sayılıyor biliyorsunuz. Yaşı küçük daha, kızcağız. Senin de çok büyük etkin var, güzel partnerim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Canım benim.
1: Ne güzel şeyler söyledin diyecektim. Söz bana gelince susup kalıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü.
0: Çok tevazılı kadın. Sen göndermeden ben gideyim.
1: Tamam, neye göndereyim, evet, ben seni
0: göndermem. Ben gidiyorum. Sahne sizin. Lütfen çok fazla büyütmeyiniz. Çok büyümeyiniz sahnede, ben geri geleceğim.
1: Hep topu bu kadar.
0: Canım benim.
1: Efendim, Hicaz makamında bir eser seslendirmek istiyorum sizlere. Bir Avni Anıl şarkısı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver.

Teşekkür ediyorum. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Eşliklerinizi bekliyorum.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok yakıştı efendim size kırmızılar.
0: Zorla kırmızı giydirttin bana bugün. Ben siyah giyecektim son anda yani.
1: Evet, öyle yaptım.
0: Dün konuştuğumuzda kırmızıydı da son anda siyaha böyle kaçamak yapıp siyah giyecektim, giydirtmedi.
1: Gerçekten öyle oldu, izin vermedim.
0: Ben dedi senin için kırmızı ipliklerle işlenmiş ceket getirdim dedi.
1: Kırmızı mendil getirdim dedim.
0: Evet, tamam ben de kırmadım seni giydim artık.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İyi görünmüştür.
1: Çok incesiniz efendim.
0: Şimdi sırada Aranami'yi mırıldanınca Onurcuğum. Evet. Daha sonra mı konuşalım?
1: Yok, şimdi konuşalım.
0: Şimdi mi analım?
1: Arda arda iki eser okuyacağız.
0: Evet, benim çok değer verdiğim kendisine de, kişiliğine, karakterine, çok sevdiğim, çok tonton derler ya, öyle ifade ederler ya, gerçekten öyle bir insandı ve sizlerin de şarkılarından yakinen tanıdığı bir isim. Bilge Özgen, çok güzel besteleri olan, sayısız. İki tanesini seslendireceğiz az sonra.
1: Evet, birer tane okumak istedik. Şimdi bir tane ben okuyacağım. Hepinizin sevdiği bir eser, okumaya çalışacağım. Sonra ardından bir Hicaz şarkısıyla Esra
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet, çok sevilen bir şarkısını da ben seslendireceğim.
1: Evet, Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum adlı şarkısını okumaya çalışalım efendim. Bilgen hocamıza, Bilge hocamıza rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Diğer hocalarımız gibi, büyüklerimiz gibi, bestekarlarımız, güftekarlarımız gibi onların sayesinde, onların eserleriyle biz nefes buluyoruz, hayat buluyoruz. Mekanları inşallah cennet olsun, âli olsun. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim. Evet, Bilge hocamıza rahmetle efendim.
1: Bu şarkıyı güfte, da ayrı severim ben. Evet. Çok severim.
0: Bir de güfte ne güzeldir ki, biz bunu zaman zaman dostlarımızla da konuşuruz. Herkes sevilmek istiyor dostlar. Olduğu gibi. Hatasını, kusurunu aramadan, çok didiklemeden, böylece. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sevilmek istiyorum. Hepimiz sevilmek istemiyor muyuz? Herkes sevilmek Cemal istemiyor mu?
1: Sevgi olmasa bu hayatta tutunamayız. Yani bizi ayakta tutan, yaşatan en saf duygu sevgi.
0: Evet.
1: Doğduğumuz andan itibaren.
0: Cemal Safi de tabii yazıyor. Yani o da ayrı bir
1: deniz. Hep söylüyorum ya, Allah bazılarına bir ayrı bir kalp veriyor.
0: Ya.
1: Bir kalem gücü veriyor. İşte onlar, biz de hissediyoruz belki ama dile getiremiyoruz. Ama onlar maşallah.
0: Evet.
1: Öyle güzel anlatıyorlar ki hepimizin duygularına tercüman oluyorlar.
0: Ruhları şad olsun. Tanışmaktan şeref duyduğum insanlar. Yani okumaya çalışıyoruz efendim eserlerini, emanetlerini elimizden geldiğince yüklenmeye.
1: Ağzına sağlık canım benim.
0: Hakkıyla okumaya gayret ediyoruz. Diyor ve çok güzel bir Hicaz şarkıyla seni baş başa bırakıyorum.
1: Biz hem stüdyomuzdaki konuklarımızdan eşlik bekliyorum hem de ekranları başındaki izleyenlerimizden.
0: Ben bile eşlik edebilirim.
1: Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter diyeceğim.

0: Teşekkür ediyoruz. Bir söz daha ders çıkarılacak. Evet. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Küs olanlar barışsın. Zaten Ramazan ayında da küsler, kırgınlar birbirine sarılsın, barışsın.
1: İnşallah.
0: Tam da yerine gelmişken.
1: Başta sen benimle barış.
0: Ben seninle hep barışıyorum. Barışık bir şekilde geziyorum. Evet. Küsmemek için direniyorum.
1: Direniyorsun.
0: Direniyorum.
1: Onur duydun mu? Aldık ağzından sözü.
0: Yok yok. Bunların Eyvallah. Hepsi espri.
1: Dediğin çok doğru. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar uzun değil. Bu mesajına katılıyorum canım. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi. Ver mesajı.
0: Elimizden geldiğince gerçekten bu duyguyu bırakmamaya çalışalım. Hepimiz insanız tabii ki. Üstün meziyetlere sahip değiliz. Bazen kırılabiliyoruz, küsebiliyoruz. İsyan etmeye kadar varabiliyoruz. Ama yapmayalım bunu. Gerçekten son pişmanlık fayda etmiyor sonrasında.
1: Diyor ve bir Coşkun Sabah şarkısıyla devam ediyordu.
0: İhsan Güvenç.
1: Ne diyorum?
0: İşte bu bizim hikayemiz diyecek.
1: Öyle saf, öyle temiz. Okumaya çalışalım. Coşkun abimize selamlar olsun efendim.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Gönlüne sağlık İhsan'cığım.
0: Sağ olunuz, var olunuz. İşte Onurcuğum, Ramazan'ın güzellikleri bunlar.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
0: Nazar boncukları koymak lazım. Küçük. Tabii. Evet efendim.
1: Sıra geldi bana.
0: Ne okuyacaksın?
1: Biraz böyle güncel bir şarkı. Hani çok eski bir şarkı değil. Eski ama çok eski değil.
0: Evet.
1: Bence şarkının adını söylemeyeyim. Orkestramız...
0: Biraz güncele doğru dönüyoruz.
1: Güncele doğru geldik. Hadi bakalım. Orkestramız başlasın. İzleyenlerimize sürpriz olsun.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla hiç barışamadım. Uçup gitti mutluluk. Uçup gitti mutluluk. Kavuşmak. İçim yanar. Canım yanar. İçim yanar, yanar, yanar.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Benim için şu kadarcık mırıldanır mısın tekrardan?
0: Neresini?
1: Çıplak sesle, nakaratını.

0: Sen istersin de söylemez miyim?
1: Böyle yürek yakan şarkılar çok yakışıyor partnerime de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Onun için birazcık daha istedim.
0: Yüreği yanık bir adamım ben. Vallahi onur da bilir Esra da.
1: İyi ki böyle öyle. İyi ki öyle.
0: Okuduğumuz şeyler gönlümüze bir çizik. Her okuduğum eser kalbime bir çizgi, bir yara. Ve bu yara da tatlı bir acı. Onu da seviyoruz
1: ne
0: yani.
1: Ne mutlu işte onu hissedebilmek.
0: Evet.
1: Ve başarabiliyorsak da dinleyicilerimize ne hissettirebilmek. Zaten.
0: Ben gideyim yavaş yavaş.
1: Tamam, peki.
0: Gönlümü dinlendireyim.
1: Dinlen.
0: Evet efendim.
1: Dinlen.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Sustum yine.

0: Eyvallah efendim. Sağ olunuz efendim, var olunuz.
1: Yüreklerinize sağlık.
0: Ne çabuk geçiyor zaman.
1: Programın sonuna geldik.
0: Ne çabuk geçiyor 90
1: bugünlük,
0: dakika.
1: Bugünlük sonuna geldik. Evet. Bizim için su gibi aktı. Umuyoruz ki ekran başındaki siz değerli izleyenlerimiz için de, siz konuklarımız için de öyle geçmiştir. Evet, bu alkışı almadan pek
0: rahat edemiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri burada bekliyor olacağız. Yine sizin için seçtiğimiz çok güzel eserlerle.
0: Evet. Efendim, ben de kendi adıma alasmağlık diyorum. Ayrılık değil, ufacık bir ara gibi görelim bunu.
1: Dinlenme
0: haftaya
1: molası.
0: Yine aynı saatte. Evet, dinlenme olsun bize.
2: Alasmağlık efendim.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bir Hoş Seda canlı yayınla Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Her gün bir yerdeyiz biliyorsunuz.
2: Yeni bir yolculuk.
1: Yeni bir yolculuğa başlıyor rotamız müzik. Ve bence hemen görev kağıdımızla başlayalım. Hızlıca durum ne oluyor göreceğiz. Nereye gidiyoruz bakalım. Yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale Kilitbahir bölümündeyiz. Çanakkale'de türküler söyleyeceğiz vatan topraklarında. Bu kez yol Boğaz'ın en dar yerinde, tarihin en yoğun hissedildiği noktadayız. Kilitbahir hem bir geçit hem bir hafıza. Burada atılan her adımın gölgesinde bir hatıra var. Göreviniz çekimden önce Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edin. Saygınızı gösterin, bu topraklara düşen her hatıra için kısa bir dua edin. Gerçekten şehitlerimiz için onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde bu vatan topraklarımız huzur içerisinde. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Ardından Kilitbahir'e geçin. Kale ve çevresinde sakin ve sade bir noktada müzik performansını hızlı gerçekleştirin. Performans notları. Müzik en az 30 dakika sürmeli. Her zaman yaptığımız gibi. Kurulum sade tutulmalı. Tarihi dokuya saygılı davranılmalı. Konuşmalar minimumda tutulmalı. Bu bölümde esas mesaj melodilere yer verilmeli. Bu bölüm tarihe bir selam, bugüne bir ses bırakma bölümüdür. Kilitbahir'den yükselen her nota demişler. Ekibimiz yine hazırlığını çok güzel yapmış. Çanakkale Kilitbahir'e doğru yolumuza devam edelim. Rotamız müzik sizlerle. Evet, yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Çanakkale'de şehit askerlerimizi ziyaret edeceğiz. Onlar için dualar edeceğiz. Orada şarkı söylemek de zor. Yani insan duygulanacağız muhtemelen. Türkiye'nin tarihi yani. Hiç baktığın zaman Türkiye'nin mücadelesi yatıyor orada. Duygulu bir atmosfer olacak. Bence çok da keyifli olacak. Bir yandan da onları düşünerek müzik yapmış olacağız. Repertuarı da ona göre ayarlayalım. Böyle Türkiye genelinden türküler ama böyle daha böyle içli türküler. İşte Çanakkale türküsü okuruz belki. Duyguya göre hareket edeceğiz. Bugün Çanakkale'de şehitlerimiz için, bütün halkımız için türküler söyleyelim. Şehitler için yakılan türkülerden bence bakalım. Bulabilirsek onlardan seslendirelim. Onun dışında Çanakkale'nin güzelliklerini gidip görelim, gezelim. Bakalım bizi neler bekliyor Çanakkale'de.

Rotamız müzik ekibi olarak bugün Çanakkale'deyiz. Biraz buruk, biraz mutluyuz. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay korunmadı. Ve bugün biz bu topraklar üzerinde türküler söylüyorsak, özgürce yaşayabiliyorsak, şimdi söyleyebileceğimiz tek şey ne mutlu Türk'üm diyenidir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale'den selam olsun. Türkülerle sizlerleyiz.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Süleyman. O kadar güzel okudun ki. Ben aslında müzikte böyle biraz sadeliği seven bir adamım. Ben bu toprakların müziklerini seviyorum. Yani bu topraklardan çıkan, buğdaydan çıkan, yeşilden çıkan, çaydan çıkan, çamdan çıkan türküleri seviyorum. Ve bu türküler de zamanında aşıklar tarafından bir saz eline alarak, mesela askerde işte ranzada bağlamasıyla türkü söyleyen bir adamı gördüm aslında. Sen bunu söylerken.
1: Yani
0: Açıver açıver cepkenini elmas gerdan görünsün sözü yani tek başına zaten büyük bir sanat içerisinde. O yüzden bazen türküleri böyle çok fazla aranjman yapıp çok fazla böyle şey derler bizim orada Karadeniz'de ças turu çus turu derler aslında bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere gerek yok. O yüzden tekrar ağzına yüreğine sağlık.
1: teşekkür,
0: Cengiz
1: sağ ol
0: abiden
1: sana.
0: sonra, Cengiz Özkan'dan sonra
1: Estağfurullah, hani büyük.
0: en çok beğendiğim eser oldu yani bu senden dinlediğim. Tekrardan yüreğine sağlık. Kırmızı
1: Sağ
0: Buğday'ı
1: olasın
0: böyle
1: abi.
0: dile getirdin. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Rotamız müzik Çanakkale'de ve bu kutsal topraklarda.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: geliyor.
1: Başlıyor.
2: Kendimize has bir girişle İstanbul Duetrio'ya has bir...
3: Biz bu girişleri sevdik ama.
2: Biz bu girişleri sevdik, çıkışları da sevdik.
3: Evet evet, bunun, ya tabii yani güzel başlayınca güzel bitiyor. İrticalen vallahi güzel söyleşiyoruz Ferman Hanım. Hadi hayır olsun diyelim.
2: R.E.M. Losing My Religion yapacakken, onu provada yaparken bir anda...
3: Kopuz versiyon oldu.
2: Sen kopuzla bir harekete giriştin ve biz de seni takip ettik, değil mi? Öyle oldu yani.
3: Bütün sorumlu benim, kabahatli.
1: Tabii, buradan sorumlu.
3: Tamam.
2: Yine hoş geldik.
3: Sen de hoş geldin Ferman Hanım.
2: Vallahi.
3: Dostlarımız da yine bizle beraber.
1: Hoş
2: evet.
3: Onlar varsa müzik var bizle tabii.
2: Kesinlikle. Bugün biz diyoruz ki bu sefer seni ve sazınla şöyle bir yalnız bırakalım.
3: Eyvallah.
2: Çünkü bu sazın sesini çok met ettim. Biz de
3: az övmedim tabii.
2: Az övmedin. Biz de hem seyircilerimiz hem biz de şu senin sesini ve sazı şöyle bir yalın yalın
3: dinleyelim. Hadi eyvallah.
2: Ne çalacaksın peki? Ne çalacaksın?
3: Büyük aşık işte. Veysel'den.
2: Veysel'den.
3: Güzelliğin on par etmez.
2: Güzelliğin on par etmez.

0: Yorum sizden mi gelsin? Nasıl bu sazın sesi?
1: Ben ilk defa duyuyorum şöyle, yani kendine münhasır denen bir şey var ya, hani
0: Evet.
1: daha ilk vurduğunda perdeyi direkt sanki zaman yolculuğu gibi direkt oraya zaten aktık gittik.
0: Evet.
1: Yani diyecek bir şey yok, yani tını birebir aynı geliyor. Allah gönlünü de aynı eylesin.
0: Valla.
2: Eyvallah ya Murat'ım, teşekkür ederim. İnşallah o nasip tabii yani. Biz biliyorsun Türkleri işte yani biz vasıtayız yani bunu bir sonrakine aktarmak için bu yolda, ama anlamak, idrak etmek, onu da pişmek inşallah nasip olur yani.
0: Şey diyor tabii, hani diyoruz ki hani yeni düzenlemeler yapıyoruz, çeviriyoruz, kendimizden bir şey katıyoruz, ama bazı şeylerin tınısı
2: Üstüne bir şey gelmiyor değil
0: üstüne,
2: mi?
0: yani
2: Evet.
0: bunu, yani bu saz başka bir saz,
2: Evet.
0: bu belli yani.
2: Şunla mesela neler yapıyoruz?
0: Evet.
1: O sazın orijinali bayağı bizim dokunmamıza izin vermedi
0: Dokun.
1: zaten.
0: Evet.
1: Biz de güzel bir dinleyici olarak dinledik zaten.
2: Eyvallah. Hep biz de onları dinliyoruz hep canım yani.
0: Çok
2: Ne olacak?
0: tabii, orası. Güzel bağladım.
2: Tabii. Tabii.
0: Bir şey soracağım. Bu saz 15 yıllık.
2: 15-16 sene var. Çok rahat. Var yani.
0: Sende mi 15-16
2: Tabii
0: sene
2: tabii.
0: var? Ha.
2: Şöyle ya Fermanım, zaten işte ben yani çok uzun zaman önce o derde düştüm, o eski işte Veysel'in kayıtlardaki sazlarına yakın, hani biz ne buluruz diye. Bir dönem böyle eski sazları çok işte gittim, lütiyerlere baktım. Onları işte yapabilir miyiz? Denedik, olmadı, bozduk, olmadı. İşte
0: Ağaç
2: evet,
0: vesaire.
2: bulmadı işte yani işte Özbek Usta, Özbek Uçar sağ olsun. O zamanlar bu sazı yani var etti. Yani onu da tabii gönlünde var ki bu çıktı yani. Bu çok tesadüfi olacak bir şey değil bu. Yani ben her çaldığımda inanılmaz bir seyahate çıkıyorum. Başka bir hikaye. Hani bütün bağlamalarım yani bende var olan, yani uzun yıllardır çaldığım, yol gittiğim sazların hepsi başka, ama bu bambaşka bir şey. Çünkü bunun sanki tek sahibi var. Sanki bunu sadece Aşk Veysel
0: Aşk
2: Türkleri söylüyor.
0: Veysel.
2: Söyleyince hani bu saz kendini söylüyor sana. Öyle bir durumu söz konusu. Ben de o yüzden işte ne zaman Veysel deyince bu sazla beraber oluyoruz ya.
0: Vallahi sağ ol.
2: Eyvallah.
0: Şimdi böyle dilersen benim seçtiğim bir parça var şimdi. Çok sevdiğim arkadaşım Aslı'nın albümünde. Ona selam olsun buradan.
2: Selam edelim.
0: Aslı'nın son albümünde Selim Öztunç'un bir söz müziği, ona ait olan bir parça var, ama Selim gerçekten türkü bestelemiş. Ben ilk duyduğumda dedim ki bu kimin türküsü? Yok dedi, aslında türkü değil yani, bunu Selim besteledi. Bunlara bence daha fazla ihtiyacımız var. Yani yeni neslin
2: Evet.
0: özellikle bizim türkü bestelememiz, belki de Türk sanat müziği bestelememiz. Yani
2: Evet.
0: o ruhu tabii ki hepimiz yeniden düzenliyoruz, ama beste olarak da söz olarak da belki yenilememiz de
2: Vallahi Fermanım
0: gerekiyor.
2: burada yani cemaline karşı söylemiyoruz bunu. Bütün seyircilerimize, dinleyicilerimize karşı söylüyorum. Sana bu iş çok yakışıyor. Yani bu hani
0: Eyvallah kardeşim.
2: gelenekten, gelenekselden. Çünkü o tarafı biliyorsun. Yani hani o tarafı bilip oraya yani toprağa ayağın bastığı için işte bu yeni versiyonları yani türküye yakın
0: Evet.
2: bestelenmiş eserleri yani hem özünü duyuyorum, hem de yani evvelini hem de ahirini duyuyoruz. Yani o anlamda ben sana bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Dostlarımız da benimle aynı fikirdeler zaten.
0: Eyvallah. Ne zaman tura çıkıyoruz?
2: Vallahi
0: Yine
2: ne
0: lafı.
2: zaman yol var dersen
0: Tamam.
2: ben gelirim.
0: O zaman bir kara orman yapalım.
2: Haydi.

0: Şimdi artık zamanı geldi. Bugün Veysel günü gibi oluyor tabii ki. Biz her gün yad ediyoruz ama bugün bir başka, çünkü birazdan konuğumuz
1: Tabii.
0: Veysel'in torunu
1: Torun
0: yani.
1: mu geliyor?
0: Ezgi Arıkan birazdan
1: Kanından
0: bizimle.
1: canından değil
0: Kanından
1: mi?
0: canından.
1: Ya bizim için valla ben çok heyecanlandım. Zaten hani sen öyle deyince, konuklarımızdan birisinin işte Ezgi olduğunu söyleyince ben direkt zaten o yüzden bu saza hemen sarıldım.
0: Evet.
1: Direkt yani ismi bile hani ona dokunmuş, hani bir nesil bile duyunca direkt diken diken oluyoruz böyle. Gönlümüz kabarıyor.
0: O zaman Büyük
1: Bakalım.
0: Sivas buluşması için hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Tamam.
1: Siz hazırsanız
0: Ezgi Arıkan bizimle birlikte
1: bizimle.
0: olacak. Ezgi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Hoş geldin Ezgi.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kardeşim bugün konuğumuza soracağımız çok sorular
1: Soru
0: var.
1: çok,
0: Heyecanımız
1: heyecanımız var. Soracağımız
0: var.
1: soru çok aklımızda dönüyor bir dünya.
0: Evet.
1: Vallahi çünkü şey yani manen bir yükümüz de var bugün
0: Manen
1: yani.
0: bir yükümüz de var. Dur, psikolojik baskıyı yaptıralım.
1: Tabii.
2: Zor
1: Böyle
2: yerlerden
1: söyleyeceğiz sonra
2: sormayın.
1: hiçbir şey konuşamayacağız değil mi?
0: Şimdi tabii ki büyük dedeye geleceğiz. Veysel'e geleceğiz. Dedeye geleceğiz. Bahri dedeye geleceğiz. Ama önce sen neler yapıyorsun bu aralar? Ne projeler var? Çünkü benim bildiğim sen başka başka kayıtlar yapıyorsun. Elektronik müzikle haşır neşirsin. Bir onlardan bahseder misin bize?
2: Aslında şöyle oldu. Ben böyle türkülerin çalındığı, söylendiği, aşık dedemin hikayelerinin anlatıldığı bir evde büyüdüm tabii ki. Böyle olunca müzik aşığı olmam kaçınılmazdı gerçekten. Küçüklüğümden beri hep türküler kulağımda, tabii ki de içimde, gönlümde hep türkülerin ezgileriyle büyüdüm ama biraz böyle hani lise yıllarında vesaire böyle biraz daha yaş büyüdükçe popüler müziğe merakım artmaya başladı. Ondan sonra işte pop rock tarza yönelmeye başladım ve sesim o yönde gelişti. Türküleri çok severim, çok iyi bilirim, türküleri çok
0: Benim gibi
2: hakimimdir
0: aynı.
2: ama evet. Ama hani şarkı söyleme tekniğim biraz daha batıya yönelmiş gibi oldu ve hep hani müzik gruplarım vardı, hep şarkılar söylüyordum. İşte yabancı, Türkçe, dil fark
1: Oh.
2: etmiyor. Çok farklı tarzlarda şarkılar söyledim. Alternatif, pop, rock, blues, elektronik, o tarzlarda da evde kendi yaptığım

0: ufak kayıtlar var. Ama tabii ki bu mirası hep içimde taşıyorum ve hep bu mirasa yakışır hareketlerde de bulunmaya çalıştım açıkçası. İlk hani gerçekten profesyonel olarak yaptığım bir projeden bahsedecek olursam, dedemin ölüm yıl dönümünde onu andığımız, çok sevdiğim bir türküsünü düzenlediğimiz bir çalışma yaptık 2 yıl önce. 48. ölüm yıl dönümündeydi. Bu aslında benim hani profesyonel olarak yaptığım ilk gerçekten kaliteli, güzel prodüksiyonlu, işte düzenlemesi en ince ayrıntısına kadar emek verdiğimiz, hakkıyla yapmaya çalıştığımız bir düzenleme oldu, bir çalışma oldu. Ama bir yandan tabii ki kendi içimden dökülenleri, kendi gönlümden dökülenleri de yazmaya başladım. Benim de dile geldiğim zamanlar geldi şimdi, ama bunları tabii paylaşacağım ileride. Zaten hani çok da heyecanla beklediğim süreçler
1: Biz
0: bunlar.
1: de merak ettik ya.
0: Evet, ama tabii ki yine tarzlar biraz farklı. Ama
2: ben çok yakın buluyorum kendimi izleyici. Çünkü
1: ama yani tarzlar farklı olabilir ama olsa o gen işte o yani bir yerde zuhur ediyor yine yani.
2: Tabii evet. Geliyor aynı. Yani tabii. Biz de ne kadar rock müzik yapmış olsak da o Anadolu benim kökenler. Şimdi kesinlikle. Bilmeyenler illaki olacaktır. Ben yine de bunu söyleyeceğim. Hani biz bizim dedelerimiz
0: evet.
2: bir yani neredeyse arkada büyük dedeler.
0: Yol arkadaşları.
2: Aziz Üstün'le Aşık Veysel. Ezgi ile hem öyle bir ortaklığımız var, hem de onun çizdiği yolla benimki de birazcık benziyor. Evet. Ben de böyle popüler müziğe, pop rock dinleyerek yıllar, belki sen daha önceden çok aşinaydın ama mesela ben yıllar sonra o kültüre aslında birazcık daha burada var da yap ama sonradan daha çok keşfetmeye başladım.
0: Evet.
2: Daha fazla heyecan duymaya başladım.
0: Ama o genetik miras işte insanın içinde var.
2: Bir süre sonra çekiyor.
0: Evet,
1: tabii büyüdüğü ortam kesinlikle. Yani tabii yani içindeki o atmosfer sonuçta yani aynı atmosferde büyüdük üçümüz de çok muhtemel.
2: Tabii.
1: İşte ya kimisi oradan kopamayıp aynı yoldan gidiyor. Kimisi işte yani demini devranını farklı yollarda müziklerde buluyor ama
2: sonra buluşuyoruz.
1: O gönülden kaçmıyor işte. Burada aynı dedede, atada buluşuyoruz yani.
0: Evet, çünkü aynı duygular türlerde. Aynı, hayatlar
2: tabii.
0: Aynı.
2: Tabii.
0: Aynı şeyleri paylaşıyor.
2: Tabii.
0: Aynı yani müzik evrensel bir şey, tarzdan
1: evet.
0: Farklı olarak
1: tabii,
0: geçirilen
1: aynen.
0: Duygular, hissedilen aynen. Duygular aynı sonuçta.
2: Aynen. O zaman
0: sana dair.
2: Üçümüzün sesini böyle bir büyük dedeyi Veysel'i bir anarak.
1: Anladım.
0: Aziz dedeyi de unutmayalım. Aziz dedeyi de analım bence bu türküyle.
2: Anacağız tabii ki. Uzun ince bir yoldayımla başlayalım.
1: Evet. Haydi.

0: Teşekkür ederiz yani bizle paylaştığın için. Biz ya bu çok özel oldu.
1: Evet.
0: Hakikaten.
2: Çok keyifli. Evet,
1: Nesil
2: kesinlikle.
1: nesil değdi değil mi böyle?
0: Nesil birleşti burada ve bir gerçekten trio
1: Evet.
0: çıkarttık. Hakikaten yani
2: ruhunuza sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Senin de
0: ederiz.
1: öyle Ezgi'cim.
0: Tüm ozanlarımıza git. Ben konserlerde hep öyle söylüyorum. Tüm
2: Evet.
0: ozanlarımızın ruhuna gitsin bu parçalar.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi bizim Ezgi ile paylaştığımız çok özel bir an oldu. Bana çok dokundu özellikle. Şimdi ben büyük dedemi araştırırken sonra bir şekilde Ezgi ile tanıştık. Yollarımız kesişti. Bir gün Ezgi bana video gönderdi. Videoda rahmetli Bahri
2: Evet.
0: dede var değil mi?
2: Evet.
0: Sen bir o videoyu nasıl çektiğini bir anlatsana ne olur.
2: Şimdi seninle tanıştıktan sonra, konuştuktan sonra tabii Aziz Dede'den de bir şeyler öğrenmek istedim. Hani Aziz Dede kimdir, nasıl bir zamanda karşılaştılar, nasıl bir arkadaşlıkları oldu Aşık Dedem'le. Bu arada ben Aşık Veysel'in torununun çocuğuyum. Yani ikinci kuşaktan, hani bilmeyenler için de bunu
0: Aha.
2: açıklayayım. Dede dede diyorum ikisine de,
0: Evet,
2: ama
0: evet.
2: Bahri Dedem benim dedem, Aşık Dedem ise Bahri Dedem'in babası.
0: Babası.
2: Bahri Dedem rahatsızdı, şu an rahmetli oldu. Çok özlüyorum onu
0: Allah
2: ama.
0: rahmet eylesin.
2: O hastalık süreçlerinde sürekli Mersin'de yaşıyordu. Mersin'de gidip onu ziyaret ediyordum. 2-3 ayda bir gitmeye çalışıyordum onunla zaman geçirmeye. Çünkü ondaki öyküler bitmez. Yani inanılmaz hafızası var. Ve böyle gerçekten her öyküyü, yaşadıkları her anıyı bize her zaman keyifle anlatıyordu.
1: Ne kadar kıymetli
2: Ve
1: ya.
2: çok fazla video var elimde. Sürekli onun videolarını çekiyorduk, bize bir şeyler anlatıyordu.

0: anlatırken torunlarını özellikle. O yüzden çok değerli. Ve dedeme Aziz Üstün'ü sordum. Dede dedim, Aziz Üstün diye bir ozan var, sen tanır mısın, bilir misin? Ve zaten direkt hani hikayelerini anlattı. İşte onlar Ortaköylüydü, biz onlara giderdik, kalırdık. Dedem çok severdi dedi. Ve hani o sıra dedim ki, dede bir videosunu çeksem sen bir şiirini okuyacak mısın bana, biliyor musun mesela? Direkt zaten ben hani daha söylemeden şiiri okumaya başladı. Şiirleri hiç unutmaz, çok iyi bilir. Hepsini böyle ezberden okur. Videonu çekebilir miyim dede, torununa göndereceğim dedim. Ve izin verdi, çektim orada, onu da sana gönderdim. Ya çok, of, çok, çok anlamlıydı, çok, çok güzeldi.
1: Eyvallah.
0: Böyle bir anı oldu. Çok da değerli oldu. Zaten ölümünden sonra sen paylaştın.
2: Evet, hep paylaştım. Onun da yani ruhu şad olsun hepsinin. Bahri dedenin, yani Bahri Şatıroğlu'nun bestesi olan,
0: evet,
2: Aşık Veysel'in şiiri olan,
0: evet,
2: bir türkü var.
0: Gelmez yola gidiyorum.
2: Şimdi onu,
1: evet,
2: yapacağız değil mi?
0: Aşık Veysel'in ölüm döşeğinde yazdığı son şiiri.
2: Aa.
0: Sonrasında da Bahri Dedem'in bestelemesiyle birlikte bu forma gelmiş durumda, türkü formuna.
2: Bir de bu forma gelecek
0: bir
2: şimdi,
0: de,
2: dur bakalım.
0: Bir de başka bir forma gelecek.
1: Gelecek mi artık, bakacağız.
2: Dur bakalım, göreceğiz.

0: Aslında fark etmeden kronolojik bir sıra mı yapıyoruz? Bak şimdi
1: Evet,
0: Aşık
1: evet.
0: Veysel'den başladık. Bahri Dede'den devam ettik. Şimdi ne çalacağız? Ne yapacağız?
2: Fikret
0: Fikret Kızılok'tan
1: Ama Ezgi
0: gönül
1: bize anlatsın
0: yapacağız.
1: ama
0: Evet.
1: o hikayeyi.
2: Evet, Fikret Kızılok'tan.
0: Çünkü Fikret Kızılok ve Aşık Veysel'in gerçekten bir önemli bir yol birliği. Özellikle Fikret Kızılok'un sanırım müziğindeki
2: Evet.
0: değişim, onu yönlendiren bir ruh var Veysel'de, değil mi? Yanlış
2: Evet.
0: söylemiyorsun.
2: Fikret Kızılok bu arada 60'lı yıllardan bahsediyoruz. Fikret Kızılok da bizim gibi farklı tarzda müzik yapan bir sanatçı. Hani türkü, halk müziği alanında eserleri yok. Başka bir alanda eserleri var ama o dönemde Aşık Veysel'in eserlerinden, sanatından çok etkileniyor ve köye gidiyor. Dedemle zaman geçirmek için. Ve çok uzun zaman boyunca aynı evde kalıyorlar. Hani ustam der zaten Aşık Veysel'e Fikret Kızılok o dönemlerde. Sonrasında oradan aldığı ilhamlarla, oradaki beslenmesiyle bir şarkı yazıyor ve o şarkı altın plak alıyor o dönemde, o yıllarda. Sonrasında o altın plağı getirip köye getirip dedeme takdim
0: Ha,
2: ediyor
0: köye
2: ve bu senin
0: getiriyor.
2: diyor, aynen geri getiriyor. Hediye etmek istiyor o altın plağı. Böyle çok güzel, çok özel bir arkadaşlıkları var aslında. Hani Fikret Kızılok'un da çok fazla o sanattan etkilendiği, beslendiği ve o köyden, o ortamdan, Aşık Veysel'in yaşamından, hayatından etkilendiği dönemler bunlar. Sonrasında da şöyle bir hikaye daha var kulağıma çalınan, hani anlatılanlardan bildiğim kadarıyla. Aşık dedem hayata gözlerini yumduktan sonra Fikret Kızılok tekrar köye geliyor. Mezarının başında kendisine ait olan bir sazı kırıyor ve toprağa gömüyor. Diyor ki Aşık Veysel öldüyse bu saza Aşık Veysel'in eli değdi ve o öldüyse bu sazın da toprağa karışması gerekiyor diyerek onu da kara toprağa gömüyor o sazı da. Böyle de hani
0: Oy.
2: hayatına dokunan bir dönüm noktası da oluyor aslında onun için. Çok değerli. Biz de şu an onun şarkısını söyleyeceğiz burada. Çok çok anlamlı böyle nesilden nesile bu hikayeler de aktarılıyor, bu duygular da aktarılıyor. Böyle bir
1: Vallahi lal
2: hikaye.
1: olduk yani
0: Ay.
1: Ezgi'nin anlattıklarıyla, çünkü gerçek, yani gerçek bir hayat, gerçek etkileşim, yani muhabbet gerçek, hal gerçek, yani oradan doğan çiçek gerçek, yani zaten yani
0: Aynen
1: çiçeği
0: öyle.
1: de toprağı da en güzel anlatan Büyük Ozan olduğu için,
0: Tabii.
1: yani yine onun sözüyle, onun muhabbetiyle bir çiçek doğmuş, bir ödül gelmiş. Yani işte kaynak, işte herkesi besliyor yani
0: Devam da
1: Serban
0: ediyor.
1: Hanım, yani evet.
0: Şimdi UNESCO 50. ölümünün 50. yıl dönümünde
2: 2023 yılı.
0: 2023
2: Evet.
0: UNESCO yılı ilan etti. Aşık
2: Aşık
0: Veysel
2: Veysel.
0: yılı ilan etti. Bizim de görevimiz hala o mirası devam ettirmek. Farklı farklı tarzlarda yorumlayarak belki de kimisi devam edecek, kimi daha klasik tarzlarda devam edecek. Ama devam bu kültürü anlatmaya, dünyaya
1: Zaten evet,
0: yaymaya
1: Veysel'in de biliyorsun hani
0: devam
1: aşık, Büyük
0: edeceğiz.
1: Ozan'ın yani insana bıraktığı hani emanetlerden bile, tamam. Bunlar hep türkülerle anlattı. Kendi diliyle, sazıyla anlattı ama hani zaten o bir olma halini, ama bir bahçede bütün çiçeklerin farklı farklı kokularının olduğunu,
0: Tabii.
1: hani bütün bu
0: Kesinlikle.
1: tabiatla insan ilişkisini bize en güzel,
0: En
1: en
0: güzel.
1: saf
0: Aynen
1: şekilde
0: öyle.
1: anlatan Ozan'ımız olduğu
0: Tabiat
1: için,
0: sevdi, doğru.
1: tabii zaten hani hayatımızın yaşantıyı da, hani yolu da bize anlatıyor aslında. Hani farklı farklı güller, farklı çiçekleriz, farklı kokularız ama aynı bahçenin gülüyüz işte.
0: Doğru.
1: Tabii o
0: Kesinlikle.
1: yüzden zaten yani o emaneti çabuk, büyük yük yani, hani sadece hani soyundan gelen ve bunu çok güzel şekilde temsil eden hani Ezgi bir kenara koyuyorum. Hani hepimiz için, bu coğrafyadaki bütün eli saz tutan, müzik söyleyen herkes için aslında hepimiz bir nevi onun, işte onların torunlarıyız yani.
2: Kesinlikle
1: Onların
2: öyle.
1: yolunu sürmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle bir zerre layık oluruz yani onlara.
2: Ben de hep
1: İnşallah.
2: onu söylüyorum. Yani dedemin o
1: İnşallah.
2: gönül gözüyle gördüğü dünyanın %1'ini görebiliyorsam şu
0: Evet,
2: an
0: evet, evet, evet.
2: çok güzel bir şey. Çünkü o hani işte aşkı, acıyı, çaresizliği, kardeşliği,
1: Tabii.
2: ilahi aşkı, toprağı, doğayı, her şeyi o kadar bütünsel anlatıyor ki ve hani bu kişi hani 7 yaşında dünyaya gözlerini
1: Tabii.
2: yuman bir insan. Hani her şeyden öte gönül gözüyle yarattığı o dünya o kadar güzel.

0: Güzel ki umuyorum bizler de hani çok kısa bir küçük bir miktarını da bile olsa şu an yaşadığımız dünyada, içinde bulunduğumuz dünyada çok ihtiyacımız olan bir gönül gözü o aslında.
1: Gönül gözü
0: Hepinize diliyorum.
1: diyorsak o zaman
0: Tabii.
1: gönülle
2: Evet,
0: evet.
2: haydi bakalım.
1: o gönüllere dokunalım. Bir de bak şunu söylemeyi de unuttum ben. Şimdi Fikret Kızılok gönül yapacağız da bugün Coşkun senin geleceğini duyunca özel bir saz getirdi değil mi? Yanlış söylemiyorum
2: Evet,
1: Coşkun.
2: işte
0: uzun sap mı?
2: büyük ozanın sazının sesine uzun yıllar hep uğraştık. Yani hani ben kişisel olarak çok uğraştım. Hangi kapak daha iyi o sesen? Yani çünkü hani o sazlar çok eski. Bayağı bir uzun süre uğraştıktan sonra işte herhalde 10-12-13 sene önce bu bağlamayı sevgili Özbek Usta yaptı.
0: Çok
2: Ve
0: güzel.
2: işte hatta bizim Cengiz abi, Cengiz Özkan da uzun yıllar Aşık Veysel Türklerini sadece bu sazla çalıp söylerdi. İkimize yapmıştı zaten. Ben de bunda çalıp söylemeye çalışıyorum işte yıllardır.
0: Çok çok
2: Bugün de
0: güzel.
2: sen gelince böyle bir şey
1: Evet.
2: olduk. Bir
0: Çok mutlu oldum
2: gönül
0: ben de.
2: başka yere aktı. O yüzden dedim bugün bunda çalıp söyleyelim.
1: O zaman
0: Evet.
1: Fikret Kızılok gönül.
2: Haydi.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'da konuğum, meslektaşım aynı zamanda, söz üzere bestekar ve yorumcu. Çok güzel şarkılar yazdı ve geldiğine çok sevindim. İlyas Yalçıntaş, hoş geldin İlyas.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok sevindim geldiğine.
1: Eyvallah abi, çok güzel.
0: Çok tatlı şarkıların var.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık, dön bebeğim, harikaydı.
0: Sağ olsun, sağ olun.
1: Son versiyonu da sevgili Gökhan Türkmen'de olan, onu da çok okuduk. Bayıldık, severek dinliyoruz.
0: Başka bir düzenleme yapmıştık ama biz eski versiyonunu çaldık.
1: Aynen, o hala da çok tatlı, evet, bu versiyon da çok güzeldi. Oldu. Ağzına
0: sağ
1: sağlık abi.
0: Teşekkür ederim. Seninle ilgili düşünüyorum, çok güzel şarkılar var aklımda ama biraz en azından seyircilerimiz de biraz bilgi sahibi olsunlar diye 16 yaşında gitar çalmaya başlamışsın.
1: Evet.
0: Yani çok merak ettim, yani gitarla tanışmana sebebiyet veren kişi kimdi? Sevmeyi bir anda sana.
1: Aslında çok enteresan bir hikaye. Avcılar'da böyle abimin dershaneden bir arkadaşı vardı. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. O çocuk hem işte Avcılar'da böyle seyyar köftecilik yapıyor öğrenci. Hem kendini işte
0: oluyor.
1: Müşterilerine de gitar çalıyor, söylüyor falan.
0: Vay,
1: çelik
0: maşallah.
1: Çalıyor, akustik gitar çalıyordu. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. Bizde de bir gitar vardı, öyle çalmayı bilmiyoruz falan, duruyor evde. Annem almıştı, öyle duruyordu falan. Onu bir gün bize misafirliğe geldiği gün çaldı, söyledi. Ben çok etkilendim. O zamandan beri de benim içimde bu kocaman bir alev yandı diyebilirim. Daha sonra öğrendim.
0: Neyi vesile olmuş vallahi, inanılmaz. Aynen. Ben de 16 yaşlarındayken ailemizde bizim tek Ahmet Reyas Eymen'im, abim gitar çalıyordu. Öğrencileri de var İzmir'de. O çalıyordu. Beni çok heveslendim. İşte ben sesine hayran oldum. O naylon telli özellikle çok seviyorum. Evet, 35 yıldır da aynısını kullanım. Ama senin çok güzel, tatlı, bana benzer bir hikayen var ama biz maalesef 1990'da Sezen Aksu sahnesinde fırlayarak bunu yapmıştık. Ama senin için yetenek yarışmasında birinciliğin var ve hak ederek çok tatlı bir şekilde. Ve orada bir şarkın da var, İncir diye. Hı-hı. Çok sevildi. Bu şarkı da iki arkadaşın yazdığı şarkı değil mi? Onu hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Ve sonrasında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorum Embo Orkestrası'nda bu şarkıyı seslendirdiniz. Ve olay şahit.
1: Aynen. Stüdyo hali de çıkmış
0: memnun
1: oldu.
0: Memnun musun peki bütün bunların olmasından?
1: Tabii ki olmuş, çok memnunum. Aynen öyle. Aslında Türk müziği adına ben o zamanın soundlarından çıkan son kişi de oldum birazcık. Hani o işte senin de çok bildiğin o 90'lar 2000'lerdeki işte naylon telli gitarın hakim olduğu ya, aslında.
0: Romantizm.
1: Aslında elektrik gitarında. Daha doğrusu enstrümanların genel olarak aranjmanlarda çok fazla bulunduğu, müziğin daha detaylı olduğu zaman diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle.
1: O zamanlardan geldiğim için gitar çalarak performans yapmam aslında İncir performansında o da büyük bir avantaj sağladı bana. Çünkü daha samimi geliyor insanlara.
0: Donanımlı gidiyorsun ya, çok iyi yani.
1: Aynen abi. Böyle memnunum tabii, şükürler süper olsun. Güzel oldu. Çünkü öncesinde benim evveliyatım da var. Çok fazla yerde çaldım, çalıştım.
0: Mutlaka.
1: Amatör sahnelerde de çok görev aldım. Kısmet.
0: Vallahi bence çok isabetli olmuş. Peki bu kadar bahsetmişken bir İncir'i dinlesek mi acaba?
1: Tabii seve seve.
0: Bir süre daha konuşuruz yani.
1: Tabii buyursunlar abi, ne demek. Yaşa.

0: Çok güzel şarkı. Çok yakışmış sana ya.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim abi.
0: Sağlık. Orkestramızın da ellerine canlarına sağlık. Sağ olsunlar. Bu şarkı hakkı geçmesin. Orçun Karamuk.
1: Evet, Orçun Karamuk ve beste.
0: Ve
1: İskender Kulekçi söz yazarı. Evet, aynen. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
0: Selamlar olsun.
1: Selamlar. Size de.
0: Nasıl güzel meç olmuş, harika dostlara. Çok yakışmış.
1: Çok güzel şarkı yani, güzel denk gelmiş her İnanılmaz şey. Hani bazen her şey güzel denk gelir.
0: Düğün dönme bim okumuştuk, dönme bim de mesela Tarkan'a gelene kadar.
1: Evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir dönem
1: evet.
0: C'den geçti ama o tak yerine oturduğu zaman da insanlara çok güzel bir sıcak bir şekilde şarkı geçiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama çok dediğin gibi çok güzel bir uyum olmuş.
1: Eyvallah.
0: Daha soracağım çok sorular var. Beste olayını nasıl yapıyorsun, tabii, söz tabii, vesaire tabii. Ama ondan önce bir içimdeki duman mı duysak?
1: Tabii abi, buyurun. Oh be. Eyvallah, yapalım.

0: Eyvallah abi.
1: Ama dediğin doğru, 90'lardaki o doku bizim de tabii ki 70'lerden 80'lerden alarak getirdiğimiz bir doku. Onun tadı tuzu var çok güzel. Peki bu şarkı söz beste?
0: Benim abi, ben yaptım bunu.
1: Evet.
0: Aslında öylesine yaptığım bir şarkıydı. Bayağı öylesine yaptım yani. Zaten öyle oluyor biliyorsunuz hani. Tabii, sonra... Kimse yani hiçbir besteci hit yapacağım diye girişemez öyle, o işlere öyle, biliyorsun abi. Öyle. Yapıyorsunuz, kalbinizden çıkıyor gönlünüzden. Tabii. O gideceği kısmeti aynen varsa öyle, dokunuyorsa kalplere dokunuyor. Öyle işte böyle vapurdayken gelmişti melodisi aklıma. Eve gidip sözleri tamamladım, yaptım. Albümde de çıkış şarkısı oldu.
1: Yani bence sen de bu, şu konuda şanslısın. Bazı abilerle abilerim var büyük işte. Onlar beste yapıyorlar. Söz diyorum. Orada ben de biraz olmuyor gibi sanki diyorlar. Sen çok şanslısın diyorlar mesela. İkisi bir arada olabiliyor diye.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. O da işte birazdan sen zaten bana soracaksın büyük ihtimalle de. Teknikler oluyor. Hani o soruyu merak ediyorum mesela. Seni de merak ediyorum. Aslında ben de aynı soruyu sana da sormak isterdim abi. Hani besteleri nasıl yapmakla ilgili. Hani melodi önce mesela ben mesela melodi gelir bana. Sonra sözleri şey yaparım. Aynen. Aynı anda yapan var. Aynen. Mesela sevgili sanırım Şebnem Ferah'ın sözüydü o. Kendi söylüyordu. Aynı anda çıkınca güzel olur derdi
1: ya
0: falan.
1: İşte
0: herkesin tekniği yoğurt giyişi farklı derler ya.
1: Beni ilk önce melodi tetikliyor. Daha sonra o melodi tekrar ettikçe üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Aynen. Oturuyor.

0: Sonra bakıyorum cümle kurmaya başlıyorlar. Sonra bakıyorum A da oluşmuş, B de oluşmuş. Bunları biliyorsun, plansızlık en tatlı plan oluyor bu işte. Sonrasında tabii ki akışa bakıyoruz yani, bütün her şey bittikten sonra. Çünkü 10 dakikada o çıkıyor.
1: Aynen.
0: Dolup taşma davası.
1: Aynen öyle.
0: Ondan sonrasında artık ufak ufak törpülemeler veya kenarına köşesinde bir şey çok uzamışsa onun yerine koyulabilecek bir kelime varsa aynı daha da derinleştirebilecek, sadeleştirecek, anlaşılırlığını kolaylaştıracak bir şey varsa o formüllere giriyoruz. Ama dediği gibi Şevnem'in de yani direkt çıkıp da sözcüğümüz değil o zaman.
2: Çok zor. Ben çok onu yapamıyorum. O müthiş bir teknik. Kendisine ait bir teknik sanırım herhalde. Yani çünkü o şekilde şarkı yapmak çok zor. Çünkü bence şarkıyı belirleyen şey şan melodisi.
0: Evet.
2: Önce yani şan melodisi güzelse sözleri sonradan duruma göre bir hikaye oluşturup yazabilirsiniz. Ama çünkü bestenin güzel olup olmadığını şan melodisi belirliyor aslında. Özellikle de nakaratın korus kısmının melodisi güzelse o beste hit oluyor yani.
0: Aynen. Ben yani bu konuda biraz çocuk gibiyim yani, çok heyecanlı söz yazma konusunda. Mesela bir sözü veya bir şiiri daha doğrusu bir söze dönüştürüp üzerinde kırpmalar yaparak tabii ki izni alıyorum karşı taraftan. Bir kere denemiştim bunu. Tarkan'la beraber okuduğumuz Gitme'de denemiştim. Ne vakit gelsen aklıma ve Gitme diye bir şiir vardı Kemal Sayın'a ait, abime ait. Onları derleyip toparlayıp 2 sayfalık, 3 sayfalık şiirden 16 satıra, 20 satıra düşürüp içine bazı ilaveler yaparak bir söze dönüştürmüştüm onu. Sonrasında herhangi bir şekilde bestenin üzerine söz yazma da çalışmıştım. Çokça çalıştım. Fena da gitmedi onlardı. Mesela Hicran, Ozan'ın bestesiydi.
1: Çok güzel şarkılar.
0: Gurur mesela, geçmişte Deniz Ercan okudu. Daha çok öyle şarkı çalıştım. Çok işe yarıyor. Bir o taraf, bir bu taraf. Dediğim çocuk işte parkı gibi gelen yer bana orası. Nereye koysanız içinizde bir ateş, bir heves uyandırıyorsa mutlaka içine dalma arzusu uyandırıyor. Onun içinden nereye varacak? Bu melodi niye anlatıyor? Çözmek çok eğlenceli geliyor bana. Çok da heyecan verici bir şey. Hala üzerinde var etkisi.
2: Ama
0: yani
2: çok güzel. Yani zaten çocuk, gözünden belli abi. O ışık şey belli herhalde. Yani. Bu dünyada,
0: öyle olmadan olmuyor.
2: Bu dünyada
0: yani.
2: Bu yüzden var. Olduğun çok belli.
0: Çok güzel. Bir tane daha bir lütfen senden. Çünkü ben özellikle konuklarım geldiği zaman diyorum ki 2 şarkı seyircilerimizle. Şimdi İlyas Yalçın, İlyasçım gelmiş buraya. Yani mutlaka seni daha çok duymak istedim.
2: Eyvallah abi.
0: Konuğumsun. O yüzden senden bir şarkı daha duysak.
2: Tabii
0: ve o şarkı daha.
2: Olur. Hangisini yapıyorduk? Hangisini yapalım?
0: Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. Çok seviyorum.
2: Evet.
0: Soner'ci ve selamlar olsun.
2: Selamlar
0: İnşallah
2: selamlar. Müthiş
0: beste.
2: Mutlaka
0: konuk etmek isteriz Soner'i de. Şahane şarkılar, şahane hitler.
2: Müthiş beste.
0: Müthiş bir sözleri, çok şahane besteleri de. Ve onlardan en sevdiğim Sadem. Senden dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok güzel şarkı.
1: Eyvallah abi,
0: sana çok yakışmış. Ben ilk defa duydum. Ben radyoda duyuyordum.
1: Eyvallah.
0: Ama canlı olarak çok çok rahat okuyorsun bir de. Şarkılar da yani...
1: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Eyvallah. Dediğim gibi öncesinde evveliyatım var bayağı. Tek gitar program yapıyordum tek başıma. Yani yanımda bir keman ya da klarnet eşlik ediyordu. 5 evet. saat. Hala eksiklerimiz vardır. Her zaman öğrenciyiz
0: hepimizin,
1: tabii ama...
0: Hepimizin her zaman.
1: Şükür abi.
0: Yani çok iyi. Ama o zaten öncesinde de baktığımız sohbetimizi de müzisyenlerle sohbette de yani o bazı pratik çözümler vardır prova sırasında. Onları tık tık tık tık tık yerine hep bunların hepsi çok şükür o güzel şeyleri yaşamak, oradaki tecrübelerden zaman içerisinde süzgeçlerden geçirip tat tatlı kendimize katmakla ne de güzel bir yol alınmış. Şimdi demin aklıma bir şey geldi. Yapay zeka.
1: Evet abi.
0: Çok fena.
1: Vallahi çıldırmış durumda. Hemen daha çıkar çıkmaz. Çok acayip. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii ki de insan seslerini taklit ediyor. Aranjeleri de taklit ediyor. Hep daha önceden yapılmış şeyleri baz alarak yapıyor. Kendisinin ürettiği şeyler aslında teknik olarak yok. Hep insanların yapmış olduğu şeyleri ama tabii bir makine olduğu için hani mesela satrançta da artık biliyorsunuz hiçbir insan yapay zeka yenemiyor mesela. Makine olduğu için çok kısa sürede çok temiz
0: çok
1: bir şey çıkartıyor size. Bir aranjman, bir eskiz mi diyeyim. Eskiz halinde yapıyor ama o kadar güzel makyajlıyor
0: güzel
1: ki vokalleri.
0: Tabii
1: yani işte siz bir beste mırıldanıyorsunuz, veriyorsunuz. Yapay zekaya size onu geri aranjesini yapıyor, size veriyor. Bir de vokal
0: demo da değil yani.
1: Tabii
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Vokal de yapıyor üzerine. Ve çok kısa sürede çok güzel duyuruyor size onu. Mesela bende şey var abi. Kendi yaptığım bestelerin çoğunu ben kolay kolay sevemiyorum. Ya diyorum bunu bir ısınamadım ben, olmadı bir türlü. Sevemiyorum çok bazıları. Onları mesela çok güzel şey yapıyor. Güzel duyuruyor sana. Diyor ki aslında bak bu besteyi böyle aranje olursa böyle duyabilirsin. Gibi fikirler de verdiği için çıldırmış durumda müzik piyasasını bayağı domine edecek ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak abi.
0: Görselde de bazı videolarda vesairelerde çok inanılmaz
1: kullanılıyor. Tabii oralar yani her sektörde ama müzikte de çığır açmış durumda yani bir takım programlar.
0: Ben insan faktörünün yani sanatla alakalı bölümün çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani...
0: Bu çünkü bazı sıcaklıklar var demin söylediğin şarkıda da.
2: Evet.
0: Soner'e teşekkür etmiş tekrar, şahane bir şarkı. Yani o sıcaklık, o insani olan, o sesin içerisinde olan
1: çok daha değerlenecektir.
0: Ve bazı şarkı...

0: arkadaşlıklarla söylediğin zaman şu arkadaş tabii hafif bir tüyler,
1: Evet,
0: bir ürperme
1: frekans
0: olur, bir ürperme.
1: aslında aynen öyle.
0: Yani
1: Frekans.
0: bunu insan yaşatır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir yapay zekadan aynen öyle. Dediğiniz gibi bir o ensenizden o titreşimi,
0: O biraz
1: frekansı
0: evet
1: hissedemezsiniz
0: evet
1: yani. İnsan
0: çıkamaz.
1: olması lazım.
0: Yani teknolojinin yararlarına hayır demiyorum ben asla. Ama bu da bir şekilde zaman içerisinde nasıl bir yol olacak ben çok merak ediyorum.
1: Yardımcı enstrüman olarak kullandığımız sürece işimizi görebilir,
0: Aynen
1: dediğim
0: öyle.
1: gibi.
0: Bir 5-10 sene önce kaç sene olmuştur yok. 8-10 sene olmuştu galiba. Sesi artık ayrıştırma olayını duydum ben. Yok canım dedim yani. Ketçapı, mayonezi, her şeyi hardalı karıştır. Sonra bunun içerisinden bir tanesini ayır. Kanal nasıl olacak dedim. Yani çok az ziyanla bu işi çözdüler yani. Çünkü ne olursa olsun bir şan melodisini o müziğin içerisine almaya kalktığınız zaman ufak deformasyonlar olabiliyor.
1: Tabii ki de ufak değil, bazen
0: Ama
1: çok da olabilir
0: evet,
1: mesleğin
0: şarkıya göre ve
1: formuna göre,
0: alttaki
1: aynen
0: kişinin
1: öyle.
0: ayrışmasına göre. Demin Soner'in şarkısını söyledin. Ben de bir tane şarkıyı bir bana ait değil, 1,5 Mehmet Gürel'in bir şarkısı var orada. Mehmet abimize sevgiler, saygılar olsun buradan. Ben 1-2 sene bu şarkıyı çıkış şarkısı yaptım. Hayatımda hiç okumadığım bir şarkı. Ama o kadar hoşuma gitti ve son üzerinde dayanamayıp bazı minik bölümler, yükselmeler, bir tansiyon yaptım. Kendi keyfime göre minik dokunuşlar yaptım. İnşallah bestekarının sözlerinde çok hoşuna gider. Çok severek seslendiriyorum. Sevgiler, saygılar olsun tekrar. Kimse bilmez.
1: Buyursunlar abi.

0: Sağ olun, teşekkür ederiz orkestramıza. Sağ olun. Vallahi can katıyorsunuz, sağ olun. Çok güzel şarkı değil mi?
1: Ağzına yüreğine sağlık abi. Harikaydı. Müthiş. Çok güzel versiyon olmuş bu arada.
0: Öyle mi?
1: Aynen öyle. Harika.
0: Kaç 5-6 yıldır söylemiyorduk ama çıktığımız düzenli
1: çok
0: bir yer vardı.
1: Sevdiğim bir şarkı, süper
0: çok
1: abi.
0: Çok hoşuma gitti.
1: Harika, çok güzel. Sonlardaki nüanslar da harika olmuş.
0: Vesiki ağrımızın sözlerinin de hoşuna gider inşallah. Bir renk atmaya çalıştık. Acizane, saygıyla, sevgiyle yapmaya çalıştık. Çok güzel. Yani müzik gerçekten şahane bir hayat şekli. Ben çok mutluyum. Yani hep çok çocukken çok dua etmiştim. Dedim ki çok güzel, severek yaptığım, her daim yapmaktan keyif aldığım bir mesleğim olsun diyordum. Ama hiçbir şekilde açıkçası müzikle ilgili bir hayatımın olacağı hiç aklımın köşesinde bile yoktu. Çok severdim şarkı söylemi. Ama çok şükür her zaman söylüyorum. 35 yıldır söylemeye devam ediyorum. İyi ki varsın Sezen Aksu. İyi ki Ümit Seyni İzmir'den İstanbul'a getirdin. Bak ne güzel şeyler çıktı. Ne güzel enerjiler çıktı. İnsanın içindeki ışığı görüp onu büyütmeyi seven insanlara bayılıyorum. Onlardan bir tanesi Sezen. Sağ olsun, var olsun.
1: Sağ olsun abi, yüreğine sağlık.
0: Ya sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Şahane bir şarkı. Senin sözleri bestesi senin
1: evet
0: şarkına.
1: Evet abi teşekkür ederim.
0: Güzel. Peki sana bir soru soracağım. Besteleri gecenin bir yarısı işte bahset 10 sene 10 senelik şarkı
1: 10 sene, sen 10 sene oldu değil mi? 9 10 sene 9 10 senelik.
0: Süper. İnşallah 20'li 30. senelerini görsün.
1: Eyvallah.
0: Sevilmeye devam etsin inşallah. Gecenin ben bunu bazen düşünmüşümdür. Gecenin bir yarısı şarkıyı yazdık. Daha sonra bu insanlar tarafından duyulmaya başlıyor ve hit oluyor ve gerçekten bütün Türkiye'nin her yerinde artık gittiğin her yerde insanlar bunu biliyorlar ve tanıyorlar her melodisini, her sözünü, her yerini. O şey nasıl? Yani ben bunu yaşadım 24-25 yaşlarındayken. İnsan oraya kadar çok antrenmanlıydım ben tabii. Çok bir sürü hitler çıktı ondan sonrasında dönmediğimi stadyuma duyunca tamam canım işte ya yani normal işin akışında olan şeylermiş gibi. Ama ne tatlı bir rüyadır değil mi? Yani gecenin birisi bir şey yapıyorsun ve bu şarkı insanlar seviyorlar. Onlardan mı duymak duygusu?
1: Evet abi kesinlikle öyle. Aslında o kişinin yani yazan kişinin bestecinin frekansıyla alakası
0: değil
1: var.
0: Mi?
1: Evet siz çünkü oraya bir frekans yüklüyorsunuz. Evet. Karşılık buluyor kalplerde, gönüllerde. İşte o hissiyat tam bahsettin.
0: Evet, evet.
1: Çok güzel abi.
0: Ben düşünüyorum işte bazen diyorum işte Gül Beyaz Gül Dömür benim yazdığım zamanlarda yani bir oda bir salon ya bir oda bir salonda gitarıyla kalemiyle kağıdıyla bir duygu ortaya çıkartmaya çalışan bir çocuk yok olup da gidebilirdi zaman içerisinde hiç kimse duymayabilirdi hep ona duacıyımdır diyorum ki ne güzel bir şey oldu insanlar bu güzel senin şarkına dahil olmak için bütün sözleri bestekar arkadaşlarımızın şarkıları insanların gönüllerine girdiği için şarkıların ömürleri uzuyor. Bir sonraki nesile, bir sonraki nesile geçiyor. Ben çok mutlu oluyorum.
1: Boşuna olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Nasıl?
1: Boşuna olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Tabii tabii, mutlaka. O içtenlik, o samimiyet şarkıların içerisinde dediğim gibi en başta konuştuğumuzda da dolup taşma hadisesi, içeride birikimler, yaşanılan şeylerin notları alınıp...
1: Aynen öyle abi.
0: Özü çıkıyor ya ortaya, şahane bir şey. Peki, çok sevdiğim bir 30-35 sene tabi oldu, Fahir Atakoğlu. Çok sevdiğim bir abim o da. Onunla ilk İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Sonrasında çok tabii güzel, çok güzel eserleri var. Onlardan bir tanesi sözlerinde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Levent Yüksel'in seslendirdiği. Levent'cime de selam olsun. Fahir abimize selamlar olsun. Bir tane İstanbul söyleyelim.
1: Olsunlar abi.
0: Olur mu?

0: Ela olsun orkestramız. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir enerji. Sağ olun, var olun. Vay be. Zamanla sakıp gidiyor. Ne güzel şarkılar değil mi ya? İsabet etmiş.
1: Vallahi ben... abi öyle. Tam olarak değil öyle. Mi? Hala da biliyorsun işte çok revaçta. Yani evet, en çok dinlenilen mekanlarda. Tabii bakma, gençler arasında farklı tarzlar tabii illa çıkıyor, popülerleşiyor ama belli bir yaş kitlesini yakından ilgilendiren şarkılar evet, evet, hala bu parçalar yani. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence.
0: Deriz. Tabii üstüne sizin de yaptığınız güzel tatlı şarkılar da gelince çok güzel bir kıvamda gidiyor. O doku güzel bence. Ben evet, seviyorum o şeyi.
1: Ya ben konserlerde daha 90'lar, kendi şarkılarımın dışında yapacaksa cover, yine 90'lar cover yapıyoruz. 2000'ler 90'lar coverlar yapıyoruz abi.
0: Repertuara bakıyorum sahnede, hala 70'ler 80'ler o taraftan geliyorum bu zamana kadar. Evet, tabii abi, çok güzel bestekarlar, çok güzel, değerli söz yazarları. Fahir abi zaten bahsettik, Sezen Hanım'dan bahsettik. Üstüne kata kata tabii gitti. Ben şeye hayranım bir de. Yani işte mesela İstanbul şarkısı. Beste inanılmaz güzel. Ama aynı melodi 3 kere dönüyor. Fakat nasıl sözler ve o melodi nasıl bir uyum içerisinde. Ve nasıl hakikaten İstanbul şeyini, eski zamanları da insanın gözünde canlandırıyor. Çok zor bir iştir ama yapınca da çok tatlı oluyor. Sezen Hanım da bu işleri çok iyi, çok tatlı.
1: İyi ki varlar, iyi ki yapmışlar tabii, tabii, vallahi.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın zaman içerisinde zaten çıkarttığın şarkılar oluyor. Onları paylaşmaya devam ediyorsun. Dijital hayatta tamam, tabii benden daha genç olduğunuz için daha çabuk adapte oluyor. Yapay zeka demin söylüyorum. Neler sayıyorsun bana?
1: Ya çok, bende senden hiçbir farkım yok abi baktığın zaman. Yani aynı. Sadece hani işte çıkan şarkıları, projeleri vesaire sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz. Duyuru yapıyoruz sadece. O kadar. Evet. Yani onun dışında hani aktif ya da çok fazla kullanmak, onun içine çok düşmek gibi durum zaten... Ya yapımda yok, evet, hamurumda yok diyeyim. Evet. Sadece yardımcı enstrüman olarak kullanma taraftarıyız. Dediğim gibi yani bir şeyin çok fazla
0: çok
1: içine girince...
0: Çok oraya kendini feda eder gibi bir hale dönüşmek,
1: evet, yani
0: ben
1: çok,
0: de sevmiyorum
1: çok içine girince, yapay zeka da o şekilde, içine girince öyle kaybolur. Yani yardımcı enstrüman olarak kullanmak lazım. Evet. Özü de çok kaçırmadan, bozmadan ona dikkat etmeye çalışıyorum yani.
0: Güzel bir şarkım var, Olur Olur.
1: Eyvallah.
0: Senden duymayı çok isterim. Aynen. Çok hoşuma gitti. Ben bugün seni ilk defa duyuyorum. Eve hoşuma gidiyor.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Bakıyorum şarkı. Bana da çünkü bir şarkım, bazı modellere alışıyor insan. Yani giriş çıkış vesaire. Sen de mesela direkt A'dan bir giriyorsun. Bu da çok etkili. Bu da güzel bir...
1: Eyvallah. Ben hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Yaşa, boşuna yaşa, burada aynen, değiliz. Boşuna bu aynen, işleri yapmıyoruz.
0: Aynen yaşa. Aynen,
1: daha
0: yaşa,
1: önceden belli ki...
0: Allah'ın icelerini yaşadığını.
1: Seçmişiz abi. Inşallah. Ruhlar seçmiş bu görevleri yaşa, diyeceğim. Öyle zaten. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyorum.
0: Ben çok tatlı buldum. Seni bugün tabii ilk defa tanıdım. Yani yaptığın eserlere de kendine yakışıyor. Naifliğin. Yani müzisyen tarafının, o tarafın güzel gelişmiş olması, o terbiye çok önemli.
1: Naçizane abi, eyvallah. Daha teşekkür ederim. Şey.
0: O zaman olur olur diyelim mi?
1: Buyursunlar, diyoruz, yapalım. Aşağı. Buyurun.

0: Bam bam bam diye bitirdik biz sahnede çalarken.
1: Güzel ama.
0: Şimdi, eyvallah.
1: Çok güzel. Bir şarkı daha var ki. Canım Uzaya Para'nın bestesi, sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı.
0: Eyvallah.
1: Medcezir'i beraber okusak mı?
0: Süper, süper.
1: Keyif alır mıyız?
0: Buyursunlar abi. Çok güzel şarkıdır.

0: Helal olsun. Çok güzel, çok. Çok iyi valla.
1: Eyvallah
0: Çok
1: abi.
0: zevk aldım. Çok sağ olasın.
1: Süperdi
0: Çok var
1: valla.
0: olsun.
1: Eyvallah.
0: Ne iyi
1: Ağzına
0: ettin
1: yüreğine
0: gelmekle.
1: sağlık. Teşekkür
0: Valla.
1: ederim.
0: Çok güzel bir enerji geldi üstüme benim de. Çok güzel, çok güzel.
1: Eyvallah.
0: Konuklarımız çok tatlı. Gerçekten her gelen konumuz birbirinden değerli ve çok tatlı. Güzel bir enerjinizi canı gönülden veriyorsun. Gözlerin içinde de onu görüyorum.
1: Eyvallah abi.
0: İyi ki geldin. İyi ki güzel bir zaman geçirdik. Orkestramız çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz çok
1: ellerine,
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ellerine, emeklerine, ayaklarına sağlık.
0: Sağ olun, var olun. Artık güzel bir final yapmak istiyorum. Madem bu kadar buralardan geçtik gittik değil mi? Bir son güzel bir şarkı daha var. Dedikodu, dedikodu. Önümüzdeki hafta TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da tekrar görüşmek üzere. İlyas'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize
1: ben
0: iyi
1: teşekkür
0: bakın.
1: Ederim.
0: Tekrar
1: Çok sağ
0: teşekkür
1: ol abi.
0: ediyorum.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Senet dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Ekranı başında bizleri izleyen değerli TRT Müzik severler. Bu hafta yeni bir konuğumuzla, dediğim gibi parmakla sayılacak kadar az kalmışlar. Kıymetli üstadım, kıymetli ozanımız Sayın Zeki Erdali. Üstadım şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Önce sizi tanıyalım hocam. Ondan sonra sizden güzel güzel türküler alalım, olur mu?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de siz değerli kardeşime Erzan Bey'e zani gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda beni de
0: şeref verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben Erzurumluyum. Erzurum'un Şenkaya ilçesinden. Eski ismi Eğitkum, yeni ismi Doğanköy. Orada doğdum, büyüdüm. Ama 41 yıldır Ankara'da ikamet ediyorum.
0: Sanat kaç yıldır üstadım?
1: Sanat 55.
0: Allah uzun ömür. Yaş ortaya çıkmasın da.
1: Olsun.
0: Üstadım, kendinize ait kitap, eser, albüm.
1: Evet, tabii ki ben de hazırladım. Allah razı olsun çok değerli profesör Doktor Ali Yakıcı hocam şu anda. Ama şiir kitabı değil ama hayatımın kitabını. İnşallah güzel olacak, Allah nasip ederse.
0: Seyircilerimiz sabırsızlıkla bekliyorlar. Güzel bir türkü alalım sizden üstadım. Bu arada kime aittir eser, sizin midir?
1: Evet.
0: Buyurun üstadım.

0: Ağzına sağlık üstadım. Yeni yazılan bir şey mi?
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle böyle 5-6 aydır. İkinci veya üçüncü okudum buradan.
0: Üstadım şimdi biliyorsunuz ben halk ozanı değilim.
1: Evet.
0: Ama hemen hemen bütün üstadları üniversite lise yıllarından beri dinlediğim için ozanları çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi Aşık Mevlüt İhsani. Tabii Sümmani Baba bizim Erzurum'un değeri biliyorsunuz. Emrah yine öyle.
1: Allah rahmet eylesin.

0: Etsin
1: Amin.
0: Hepsine.
1: Allah sizin gibi ozanlarımıza da sağlık sıhhat versin.
0: Amin. Cümlemize, hepimize.
1: Ben sizden ricam bir son nefesinde Süleyman Baba'nın okuduğu bir uzun hava var. Siz bana eşlik ederseniz.
0: Tamam.
1: Orada bir cümlede diyor ki ejderha misali açmış ağzını, korkaram yutacak yer beni. Yani aslında ömrünün son dakikaları,
0: evet,
1: onu anlatıyor. Ben çok da seviyorum. Rahmeti babam da çok severdi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Takdir buyursanız siz eşlik edin, ben inşallah okuyayım, olur mu?
0: Estağfurullah. Başımın gözümün üstü.
1: Başınız var olsun.

0: Burada diyor ki avuçlayın yerden Hakkı Turabi. Yani toprak bir avuç toprak alın diyor, benim yüzüme serpin diyor. Ölünüzün ya Zeki Baba.
1: Aynen öyle.
0: Bir varmış bir yokmuş, bir bakmışsın bir gün biz de yalan olmuşuz.
1: Topraktan gelen toprağa geri döneceğim Sümmanı Baba. Bütün aynı Aşık Veysel gibi Sümmanı Babalar hepsi aynı şeyi söylemişler.
0: Zeki Baba hiç ara vermeden bir tane alalım sana.
1: Evet.

0: Bu yanılmıyorsam bir iki arkadaşlarımız okul herhalde onu değil mi üstadım?
1: Evet, şu anda Türkiye'de Allah da bana öyle bir fırsat verdi. Biz bunu Aynur Hanım'la yazarken hem beraber yazdık hem ağladık gece sabaha kadar. Türkiye'de en çok son zamanlarda dinlenen bir türkü oldu. Rabbim demek ki böyle bir
0: kaleminize
1: şey
0: nasip etti. Sağlık, kaleminize sağlık. Şimdi üstadım ben de malum Allah askerimize, polisimize zeval vermesin. Amin. Önce vatan, her şeyden önce geliyor. Bayrak vatan deyince her şey durur. Aşk Mevlidihsani'nin bir şehit mezarı diye bir şiiri var. Evet. Sevgili Musti eşlik ederse bize. Onun şiirini ben bir okuyayım peşine de. Şehitlerimizin ve bütün aileler için gelsin.

gelen bir inilti. Tam, tam, tam diyor. Tarihe gömülmüş hangi seferde? Vatan için kurban, kurban, kurban diyor. Sürmüş düşmanları yurdundan atmış, kanını yoğurmuş toprağa katmış. Kahraman ölür mü uykuya yatmış? Var mı evladıma çatan, çatan, çatan diyor. Kanıya dolmuştu kanlı çizmesi, önünde bir yığın düşman kellesi. Eli yarasında kısıkça sesi, kulak verdim vatan, vatan, vatan diyor. Bir aslan heykeli mezar taşında, silahlı çantası yanı başında, kahraman Türklerin her savaşında, şehit abidesi yatan, yatan diyor. Mevlüt İhsan der ki Türk genci emanet al, şerefli al bayrağı ak yüzlü hilal, aziz cumhuriyet şanlı istiklal, emaneti bıraktı atan, atan, atan, vatana kurban.

0: Üstadım, kıymetli Ozan'ım, kıymetli üstadım. Yazan ne güzel yazmış kıymetli üstadım. Allah mekanı cennet eylesin. Bir şiir peşinde de bir Mevlüt Üstad'ın türküsüydü bu. Evet. Ağıttı zaten. Ben sizden hemen hiç ara vermeden bir eser rica edeyim.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bunu ne zaman yazmıştı adam?
1: Vallahi tabii ki birkaç yıl oluyor. Yani Türklerin şey çok ama herhalde saçlarımızın beyazlanması bize bu türküler
0: yazdı. Ben de ırsıydı, 12 yaşında başladı.
1: Allah razı olsun.
0: Senin bu türkünün peşine biz de bir bu dağlar kömürdendir diyelim.
1: Tabii.
0: Üstadım.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Çok acı bir söz müydü usta? Söz acıydı galiba.
1: Demek herhalde. Ki böyle bir şey varmış.
0: Eyvallah. Yine mekanı cennet olsun. Mulis Akarsu'dan bir dost yaralanmış yapalım.
1: Evet.
0: O zaman Mulis Akarsu da büyük bir üstad.
1: Mekanı
0: cennet olsun. Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil.

0: senden güzel bir türkü alalım.
1: Evet.
0: Senin türkünün peşine de ben buradan ekranı başına bizleri izleyen TRT Müziği'nin çok kıymetli izleyicilerine güzel bir hareketli türküyle de bitirelim.
1: İnşallah. Buyurun. Ben de
0: sizin çok, son sözlerinizi alayım ben bu arada.
1: Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim sana hayırlı ömürler versin. Bütün dinleyenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Memleketimize, milletimize, devletimize, güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize hiçbir zaman zaval vermez.
0: Amin inşallah. Amin.
1: Biz ülkemizi çok seviyoruz.
0: Allah da sizi sevsin hocam.
1: Allah buyurun sizden razı olsun.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Diskografinin bu yolculuğunda Türk pop müziğinin başarılı temsilcilerinden Gökhan Türkmenliyiz. Büyük İnsan adlı şarkısını 2006 yılında dijital platformda paylaşan Gökhan Türkmen, bu parçasıyla büyük beğeni topladı ve 2008 yılında şarkının adını verdiği ilk albümünü yayınladı.

11 parçanın bulunduğu albümün çıkış şarkısı Yansen olurken, sanatçı bu albümüyle 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi çıkış yapan solist ödülünü aldı. Hiç hesap

2010 yılında 12 parçadan oluşan Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayımlayan sanatçının çıkış parçası, albümle aynı ismi taşıyan Biraz Ayrılık oldu. Ya

giriş parçasıyla birlikte 14 şarkıdan oluşan 4. albümü Sessiz 2016 yılında yayımlandı. Albümün ilk video klibi Öyle Güzel Ki isimli parçaya çekildi.

2018 yılında Lafı Güzaf teklisini dinleyiciyle buluşturdu. 2019 yılında Aytaç Özgümüş eşliğinde Para Hala Bende isimli teklisini seslendiren şarkıcı, aynı yıl Aşkın Enkazı ve Sır adlı teklilerini piyasaya sürdü.

2020 yılında romantik albümü dinleyiciyle buluştu. 10 parça bulunan albümde 4 yeni şarkı yer aldı. Diğer 6 parçanın 2019 yılında çıkardığı teklilerden oluştuğu albümün çıkış şarkısı Derdim adlı parça oldu.

2020 yılında sanatçının kağıt ve Fransızca versiyonu olan Budistuar, Aşk, Deli ve sanatçının kızı Nil Rona ile birlikte seslendirdiği Mavi isimli teklileri yayımlandı.

2021'de Burcu Arı ile Gelin Canlar teklisini piyasaya süren sanatçı, 2022 yılında Mahşer, Duyuyor Musun? Ve Seninle Ben teklilerini yayımladı.

Konserde seslendirdiği şarkıların canlı kayıtlarının yer aldığı akustik artı albümü 2021 yılında dinleyiciyle buluşurken, aynı yıl sözü ve müzikleri Gökhan Türkmen ve Mert Carim imzalı 7 albümü yayımlandı. Heyecan parçası albümün en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış. Halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu? Büyük
0: yani
1: gaflet.
0: Şimdi mesela Zekai Dede bu Cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru
1: geldi. Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir, efendim bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında. Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk türküleri vardır. Efendim bir de şehir efendim okumuş, bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir parçası.
1: Tabii efendim.
0: Yani.
1: Affedersiniz, şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: şimdi,
1: dinledikten sonra konuşalım.
0: Şimdi bestekarını kim bulacak mesela? Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün, böylesine bir Hicazkar bir türkünün varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim. Ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte yani bir bilinçle oldu bunların. Hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani. Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok. Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu?
0: Efendim, türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız. Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.

0: etmektedir.
1: Amin efendim,
0: Türküler
1: öyledir.
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı.
1: Ya.
0: Yani işin öncesi bu.
1: Amin.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı Ahmet'e?
0: Evet. Hisarlıahmet'e gelmedik
1: Peki.
0: ama Hicazkar piyano taksimi
1: Pardon
0: yapmıştı.
1: efendim, önce
0: Evet.
1: o var.
0: Yorgo
1: Affedersiniz.
0: Bacanoz'dan dinleyelim
1: Ya,
0: efendim.
1: ya.
0: Evet.

0: Ya efendim, ya
1: Hadi anlat bakalım.
0: şu
1: Evet.
0: piyano yani herhalde zevkten dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet. Allah vergisi
0: Ya.
1: çok
0: Bir
1: üstün
0: de nasıl
1: yukarı.
0: bir kompozisyon? Sanki bir beste gibi hocam.
1: Evet.
0: Ya. Ben şok içerisinde kalmıştım. Çok şaşırmıştım bunu dinledikten sonra. Bilmiyordum piyano çaldığını. Yorgun'un. Biliyorsunuz ut ve
1: Tabii
0: lavta
1: biliyorum.
0: çalıyor. Dünyaya saz çalmak için gelmiş mübarek. Onun için göndermişler onu.
1: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
0: Geldik
1: bahsettik.
0: efendim
1: Hisarlı
0: ya.
1: Ahmet.
0: Ya.
1: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
0: Ya. Manevi
1: Anladım.
0: eğitim var
1: Yani
0: efendim.
1: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazkar eserler, o Eviş Türküler.
0: Ya.
1: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
0: Olmaz mı?
1: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
0: Tabii.
1: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
0: Kimden
1: Yani
0: duydu onları?
1: mesela o, böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920. Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
0: Bizde
1: dolaşmışlar. O
0: olmayan
1: bölge.
0: birçok kayıt onlarda mevcut
1: Tabii
0: şu an.
1: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz ya.
0: Ha.
1: Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde

0: 1960'larda falan çıkıyor yani
1: Çıkıyor,
0: o
1: evet.
0: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
1: Eyvallah.
0: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam
1: Evet.
0: başımızın tacı ama öncesi nerede?
1: Evet.
0: Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
1: Evet. İnşallah olur, belli
0: Evet, bir
1: olmaz.
0: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından bu insanlar olmamış olsaydı

0: bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde
1: Tabii,
0: kaydedilmiş.
1: tabii efendim, evet.
0: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
1: Tabii bilmiyor. Ya.
0: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
1: Ya. İmkansızlık bu bile ne
0: Tabii,
1: imkansızlıklarla
0: tabii, tabii.
1: kaydedildi.
0: Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen
1: Ya.
0: efendim Mahmut Güzelgöz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, bütün
1: Ya.
0: hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
1: Ya.
0: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plakları okumuş.
1: Evet.
0: Hüsnün senin ey dilberi
1: Evet,
0: nadide
1: evet.
0: kamer
1: Evet,
0: midik.
1: evet.
0: Şimdi Fuzuli Hazretleri'nin sözüyle
1: Sözleriyle.
0: icra edecek.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
1: Peki efendim.
0: Evet. Ortam sesi. Yani
1: Muhakkak
0: bir
1: evet
0: stüdyo sesi
1: ya
0: değil bu.
1: tabii.
0: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani musika hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek
1: naklediyor.
0: Hiç bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlarda tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle.
1: Yani.
0: Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacak.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale
1: eserleri
0: getirdi.
1: nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai Dede okuduğu öğrencilerine meşk ettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara. Bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki? Yani?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban Gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut, ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için
1: Evet.
0: o meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış, okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var, Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına.
1: Ya.
0: Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: Nasıl bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani,
1: onu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür. Yok iki tane var. İki görüyor o. Şaşırmış gözle iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce a birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
0: Maalesef, evet. Şimdi gene böyle Hicazkar çok güzel bir
1: Al bir
0: türkü.
1: aşık daha sana.
0: Evet,
1: Çorlulu aşık.
0: Çorlulu aşığın
1: Ya.
0: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
1: Hiçbir bilgi yok mesela bu
0: Yok
1: mübareğin
0: tabii.
1: hakkında. Yok.
0: Tabii.
1: Birkaç
0: Bak bak.
1: Hicazkar şarkısı gelmiş işte.
0: Tabii.
1: Türküsü gelmiş
0: Tabii.
1: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz bu kadar.
0: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur
0: Ya.
1: Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.

0: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
1: Evet.
0: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
1: Anlıyorum.
0: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
1: Evet.
0: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
1: Nida
0: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
1: hocaları. Evet.
0: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımında. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
1: Evet.
0: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
1: Bir de ne
0: Şimdi
1: kadarı kaldı
0: tabii.
1: aklında, değil
0: Şimdi
1: mi?
0: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
1: Ya.
0: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
1: Ya.
0: akraba olmuş.
1: Ya.
0: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
1: Öyle
0: söyleyeyim.
1: olmalı.
0: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
1: Ya maşallah.
0: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
1: Ya.
0: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
1: Ya.
0: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
1: Ha, o
0: saklanmışlar bir
1: kadarını
0: yerlere. Tabii
1: kaçırabilmiş.
0: yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
1: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
0: kültürel
1: yani.
0: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
1: İnşallah.
0: bizim bu kültürel hayatımız.
1: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
0: İnşallah
1: Önünüz
0: hep
1: açık olsun.
0: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
1: Eyvallah, hep
0: Yani
1: beraber.
0: bu sadece benim serzenişim kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
1: Eyvallah.
0: affetsinler.
1: Amin. Affetsinler tabii.
0: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladım bir altın sini, Konya
1: Ya,
0: türküsü.
1: müthiş.
0: Değerli
1: Müthiş.
0: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkacağız beraber sizlerle. Biraz tatlı, biraz hüzünlü hatıralara uğrayacağız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Keyifli seyirler.

Bu kez programımıza Barış Manço'dan bir şarkıyla başladık. Sanatçının en bilinen eserlerinden biriydi. Yaz dostum dedik. Yaşam üzerine öğüt veren bir şarkı bu. İlk olarak 1976 yılında single olarak karşımıza çıkmış. Daha sonra da bir albüm içine dahil edilmiş. Değerli müzisyen arkadaşlarım da sizler için enstrümantal halini icra ettiler. Hadi sıradaki şarkıya geçelim. Şarkının sözleri Candan Erçetin'e, müziği ise Akın Ertübey'e ait. Sanatçının bir de akademik kariyere sahip olduğundan daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Şimdi sizler için elbette söyleyeceğiz.

Bu şarkı da nostaljik esintiler taşıyan bir şarkı. Çokça okundu, çokça coverları yapıldı şarkının. Hali hazırda da yine programlarımızda yer veriyoruz şarkıya. Bırak boş kalsın elim diyeceğiz sizler için.

Şimdi sizler için bir eser icra edeceğiz ama bu eserle de aslında biraz tarzımızın dışına çıkmış olacağız. Çünkü Türk müziğinden bir eser bu. Fikrimin İncegül'ü çok naif, çok duygusal bir şarkı. Hadi dinleyelim.

Sırada Büyük Usta Kayahan'dan bir şarkı var. Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait. 2000 yılından bir şarkı bu. Kayahan'ın duygusal yönünü bu şarkıda daha da fazla anlamış oluyoruz. Sizler için gönül sayfam diyeceğiz.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Bu şarkı Ayna grubunun ilk stüdyo şarkısı arkadaşlar. Gittiğin Yağmur'la Gel. Soft rock tarzında olan bu şarkı zamanında çok büyük ilgi ve yankı uyandırmış şarkılardan bir tanesi. Sözü ve müziğini grup üyelerinden sevgili Erhan Güleryüz yazmış. Grup üyelerini hatırlarsınız. Güneş gözlükleriyle, değişik imajlarıyla ilgimizi çekmişlerdi epey o dönem. Erhan Güleryüz'ü de zaten besteci olarak tanıyoruz. Hadi Gittiğin Yağmur'la Gel söyleyelim.

Yine sözü Sezen Aksu'ya, müziği ise Onla Tunca'ya ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Sözleri kadar müziği de çok etkileyici bu şarkının. Beni derinden etkileyen şarkılardan birisi. Şimdi sizler için söylemeye çalışacağım. Kurşuni Renkler.

0: Reyhan Karaca'nın albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Zamanın ilgi çeken ve hareketli şarkılarından biriydi. Çok da ilginç bir vokali vardı. O dönemde bu vokal Mustafa Sandal'a aitken bizim seslendireceğimiz versiyonunda sevgili Tolga Kıyak.
1: Elimden geldiğince eşlik edeceğim size.
0: O zaman sevdik, sevdalandık diyelim.

Şimdi sırada Nilüfer'in o eşsiz ve güçlü sesinden dinlediğimiz bir şarkı var. Öncelikle single olarak hayatımıza dahil olmuş bu şarkı. Kim arar seni, kim arar diyeceğiz. Hadi bakalım.

Ve yine bir programın daha sonuna geldik. Ama tekrar görüşeceğiz tabii ki. Her programda olduğu üzere sizlere yine değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda ve bağlamada Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, ekranlarınızın başına Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz.
1: Şarkılarında hem onun hüznünü hem de o muzip heyecanını, eğlenceli taraflarını bize harikulade anlatan harika bir bestekar ve çok seçkin de bir repertuarla, belki de repertuarların hiç vazgeçilmezi olan, her repertuarda mutlaka bir Yusuf Nalkesen şarkısına yer verilen o güzel eserlerle bugün müzik yolculuğumuz başlayacak. Şimdi şarkı söylemenin o kronik acıları azalttığıyla ilgili bir araştırma da yapılmışken, o güzel seslerinizle ilgili harika bir parça bekliyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var diyeceksin. Ekran başında dostlarımız da güzel sesleriyle bizlere eşlik ederlerse de bu yolculuğun harika bir parçası olacaklar. Şimdi hazırsanız, çaylar kahvelerde hazırsa, müzik yolcuları arkasına yaslandıysa, buyurun dostlar, yolculuğumuz başlasın.

Her hafta söylediğim gibi bu birbirinden kıymetli arkadaşlarım, güzel müzisyen dostlarımla birlikte gerçekten senin de o şahane tınılarınla eminim ekran başı yine bizimle birlikte keyifle söylemiştir. Ben de oturduğum yerde hep eşlik ediyorum. Çünkü müziğin o aşkına kapılmamak elde değil kıymetli dostlar. Ve dediğimiz gibi bu akşam Yusuf Nalkesen eserlerini sizlere seslendiriyoruz. Yusuf Nalkesen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir iki tane eseri sadece sözleri ona ait değil. Ama hem güftekarlığıyla hem bestekarlığıyla gerçekten Türk müziğine 600'e yakın neoklasik eser kazandırmış bir besteci. Sanmıyorum yoktur galiba o ağacın altını bilmeyen, veda bu sesi söylemeyen, çatılmış kaşlarınla demeyen. Saymakla gerçekten bitmez. Biz de bu akşam repertuarı yaparken inanın çok zorlandık. Onu mu söylesek, bunu mu söylesek, kıyamadık hiçbir esere. Ama şuna inandık ki eminim sizler yine bizlerle birlikte ekranlarınızın başında okuyacaksınız bu güzel eserleri. Ve yine güftesi bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkâr bir eser var. Ben de çok seviyorum bu güzel eseri. Diyeceğiz ki saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağlık sevgili dostlar.
1: Sizin de gerçekten gönüllerinize sağlık.
0: Duygudan duyguya, şarkıdan şarkıya muazzam bir yolculuk oluyor bizler için. Şimdi kapın her çalındıkça diyeceğiz ama o öylesine farklı farklı duyguları barındırıyor ki.
1: Evet.
0: Beklemek kelimelerin en ağırı, gönlün en büyük esareti ve imtihanı belki de. Bu beste de gönlünü bir kapı sesine adamışların birçok hıçkırığı gibi gerçekten. İnanıyorum ki yine ekran başındaki sevgili dostlarımız bizlerle birlikte bu dillere pelesenk olmuş derler ya, ayrılığın, bekleyişin, ümidin en güzel şarkısını bizlerle birlikte söyleyecek. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin sen
1: çok, çok bekleyeceksin.
0: Bekleyeceksin diyeceğiz.
1: O zaman buyurun, sahne sizin.
0: Buyurunuz efendim.

beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin dedik. Ve herkes eminim Ahmet'cim senin iç çektiğin gibi şöyle bir iç çekmiştir. Ama hep diyoruz ya kıymetli dostlar, sevdiklerimiz gitmeden kıymetini bilelim. Yanımızdayken sevdiğimizi söyleyelim ve hissettirelim. En önemlisi bu. Ve şimdi sırada yine ah çekeceğiniz çok güzel bir Yusuf Nalkesen eseri var. Ama bu sefer bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hani o iki tane eser dedik ya, bir tanesi işte sizin de eminim benimle birlikte söyleyeceğiniz Veda Bu Sesi. Hani o bırakıp giderken seni diyeceğiz. Ama hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Belki çoğu dostumuz şöyle biliyordur, bir sevgilinin ardından yazılan bir eser diye. Fakat Orhan Seyfi'nin kızına yazdığı, eşini kaybeder Orhan Bey ve sonrasında kızının da kanser olduğunu öğrenir. Ve ona annesi der ki, o da annemi kaybettiğinde çok ağlamıştın, beni kaybettiğinde de ağlayacak mısın baba diye acı bir soru sorar. Ve ağlamayacağına söz ver lütfen der. Ama bir süre sonra kızını kaybeder ve kızının arkasından bu dizeleri yazar ve en çok da şuradan başladığı söylenir. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın demiş. Ve biz de şimdi bu güzel şarkıyı seslendirmeye çalışalım. Buyurun arkadaşlar.

0: Müzik öylesine bambaşka duyguların tercümanı ki hakikaten bakın bunu anlatmanın daha güzel bir yolu var mı diye düşünüyorum ama sadece tabii neşeli anlarda değil sanıldığının aksine tam da her duyguyu yaşatmak yani insanı insan yapan, insan onuruna yakışan tüm duyguları müziğin asaletiyle anlatmak gerçekten usta bestekarların en büyük hüneri. Biz de o hünerin çok kıymetli sahiplerinden bir tanesini bugün ağırlıyoruz. Her bestesi, her güftesi duygu dolu, evet, anlam dolu, güzellik dolu ve ne mutlu ki biz de bu engin mirasın sahip çıkanları olarak şevkle, aşkla müziğimize hizmet etmeye, müziğin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz.
1: Elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, hocalarımızdan öğrendiklerimizi hep aktarmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten her besteci programımızda söylediğim gibi çok şanslıyız bu güzel topraklarda var olduğumuz için ve birbirinden güzel ve özel sanatçılarımız olduğu için bir kez daha bunu hissettiğimi söylemek isterim.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.

0: sırada çok güzel bir şarkı var. Hepsine çok güzel diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bana diyor ki, Mine Hanımcığım sürekli çok güzel, çok güzel diyorsunuz. Ama gerçekten hepsi birbirinden güzel ve özel. Ve biz her hafta hazırlanırken, gerçekten sizlerin karşısına gelirken, acaba o mu olsa, bu mu olsa diye çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sizlerin yine eşliklerini bekliyoruz bu güzel eserde.
1: Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz harika bir yolculuk başlıyor şimdi. Bu şarkıyı galiba bilmeyen, söylemeyen, mırıldanmayan yoktur ama işte o eşliklerinizle, hatta kendinizi çekip paylaştığınız o harika hikayelerinizle yine bir yolculuğa daha şahitlik edeceğiz birlikte. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi saysınlar. Biz de mevsimlerin o bahar pembesinde yolculuğumuza devam edelim.

0: O ağacın altını şimdi anıyor musun? Dediniz bence. Ben duydum.
1: Ben duydum. Kalbimin tam da ortasında duydum. Ve yayından çıkınca da onları gözümüzle de görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü müzik iletişimle, sizlerle paylaşınca, dostlarla paylaşınca bambaşka bir enerji. Biz de işte o küçük, büyük enerjinin küçük parçalarıyız. Ama sizlerle etkiyi, coşkuyu büyütmek için de sabırsızlanıyoruz.
0: Bu arada bu güzel eserle ilgili küçücük de bir not söylemek isterim sizlere. O Ağacın Altı isimli eser, yani Gölgesinde Mevsimler, çıktığı yıl her okuyan soliste altın plak kazandırmış bir eser. Ne kadar önemli. İşte diyorum ya, hep bestecileri bazen çok kıskanıyorum diye. Allah ne güzel bir şey bahşetmiş, ne güzel bir özellik yaratmış. Bu gerçekten çok çok önemli. Ve Yusuf Nalkesen de bunu söylerken hep gerçekten diyor ki, ben de altın çağımı yaşadım bu güzel eserle diyor. Yattığı yer nurlarla doğsun efendim. Ve yine şimdi Hicaz makamına bir giriş taksimi rica etsem. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla, güzel cümlelerinle birlikte ben de diyeceğim ki, yalan yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak.

0: Gerçekten pek de kolay değil içimizden atmak.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık, nefesine çok sağlık. Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık. Biliyorum ki ekran başındaki dostlarımız da sana o pür neşeyle, pür kalpten gelen o sıcak duygularla eşlik ettiler. Çok başka bir diyarda yolculuklar yapıyoruz bugün. Çok derin hisler, çok her biri anlam yüklü.
1: Evet.
0: Neler konuşsak, neler anlatsak kifayet etmiyor gerçekten.
1: Ve tabii ki Yusuf Nalkesen'i anlatırken müzik aşkı, bir de İzmir aşkı diyoruz ya. Hep dua etmiş, İzmir'de hayatım son bulsun, yine gözlerimi burada kapatayım diye. Ve nihayetinde de öyle olmuş. Ama İzmir'in öğretmenlikten sonra TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış bir dönem. Ve o zaman da gerçekten müziğin bize çok çok fazla katkıda bulunup birbirinden güzel eserleri bizlere hediye olarak bırakmış. Ve şimdi o güzel eserlerden bir tanesi daha var sırada.
0: Gerçekten öyle. Yani hepsi bir arada söylediğin gibi. Hem öğretme aşkı.
1: Evet.
0: Kutsal en kıymetli varlığımız öğretmenlik. Hem sanatkarlık, hem güftekarlık. Yani disiplinler arası gerçekten sanatın her dalıyla yoğrulmuş harika bir kalp. Biz de şimdi seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık diyeceğiz. Biraz daha onun o hareketli eserlerine de bir örnek olması açısından.
1: Evet.
0: Bu eserde önem taşıyor. Sevgili dostlarımız çok keyifli bir ritim solosu yapacaklar başta. Sonrasında da biz de aranameye gireceğiz ve ekran başında da yavaş yavaş o kımıldanmaları da hep birlikte hissedeceğiz.

Evet ve bu güzel Hicaz eserden sonra diyeceğiz ki bir Hüzdan makamına geçelim. Ve Hüzdan makamında benim de her okuyuşumda kalbimin titrediği eserlerden bir tanesi. Ve ben de bu güzel eseri seven tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de diyeceğiz.

0: Vallahi o suç kiminse bence çok kıymetli bir suç işlemiş. Bize de böylesine güzel bir eseri, tam da kalbin orta yerine vuran bu esere vesile olmuş. Suçu kabul olur mu bilmiyorum ama bizim nezdimizde, gönlümüzde çok güzel bir yeri oldu. Hüzzam makamı da gerçekten
1: çok
0: nasıl
1: özel
0: bir
1: makam,
0: nasıl bir güzel makam. Gerçekten Türk müziğinin en karakteristik baskılarıyla, aralıklarıyla tüm dünyadan ayrışan, her dinleyeni acaba ne olduğunu merak ettirse de tam da işte kalbin ortasına vuran muazzam bir makam. Sen de buğulu sesinle harikulade yorumladın. Gönlüne
1: sağlık. Çok teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum. Şimdi olanlar oldu, geçti artık dedik ama sonrasında da Yusuf Nalkesen demiş ki, dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı. Üzgün üzgün. Hadi gelin birlikte söyleyelim.

0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli müzik yolcuları izleyicileri. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bavulumuza koyduğumuz şarkılarımızla sizlerin karşısında olacağız.
1: Sizlerle olmak öylesine büyük bir keyif, öylesine bir mutluluk ki her biri birbirinden kıymetli sanatkar dostlarım, sevgili partnerim, değerli arkadaşım ve ekran başındaki müzik yolcuları yine aynı günde, aynı saatte müzik yolculuğunda buluşmak için biz can atıyor olacağız. Dilerim çok keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümü de heyecanla, şevkle bekliyorsunuzdur. Şimdi yine tatlı bir huysuzluk var.
0: Evet.
1: Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim.
0: Değiştir sen bu huyunu diyeceğiz. Sizler de birlikte bizimle birlikte söyleyeceksiniz tabii ki. Haydi.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgiler, saygılar, kucak dolusu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlarınız devam etsin. Kıymetli partnerim, büyüğüm Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Bugün maşallahınız var. Peşinden peşin söyleyeyim, ayaklarınıza sağlık, şerefle verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Hemen geçelim mi?
1: Çok kıymetli bir konuğumuz var. Eminim birçoğunuz zaten bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz ama bugün özellikle onu canlı canlı dinlemek istediğiniz için buradasınız.
0: Güler!
1: Duman geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay.
1: Teşekkür ederim.
0: Vay vay.
1: Sağ ol abi.
2: Güler duman.
0: Vay ki vay. Değerli kardeşime, bacıma binlerce teşekkür ediyorum. Şeref verdim bacım.
1: Estağfurullah.
0: Sağ olasın. Var olasın. Binlerce teşekkürler. Evet.
2: Hoş geldiniz. Sefalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlerin de nefesine sağlık.
0: Sağ olun.
1: Benim için de hep sizi arkada dinledim ama şimdi artık burada canlı dinleyeceğim.
2: Hocam nasılsınız? Her şey
1: i̇yiyim,
2: yolunda
1: iyiyim.
2: Mı?
1: Çok
2: hayat
1: şükür.
2: Nasıl gidiyor? Çok mutluyuz bugün
1: hayat,
2: burada
1: hayat
2: sizi ağırladığımız için.
1: Hayat yollarda geçiyor benim hayatım.
2: Evet görüyoruz çok yoğunsunuz ve o yoğunluğun arasında bizim öyle. Programımıza gelme nezaketinde bulundunuz.
1: Ama güzel bir şey. Çünkü ben yaptığım sanat yapmaya çalışıyorum. Daha da hala daha öğreniyorum.
0: Estağfurullah,
1: daha birçok öğreneceğim şey olduğuna inanıyorum. Boş gitmek istemiyorum bu dünyadan ya. Biraz böyle dolu
0: bu lafı alkışlarız. Yemin ederim.
2: O mümkün bak, değil zaten. Evet. Şimdi Güler Hocam yani halk müziği alanında hakikaten emek veren ve bu yolda yürüyen bütün gençlerin, herkesin aslında Güler Duman'dan öğrendiği, geçtiği bir eser vardır. Ben de onlardan biriyim, naçizane.
1: Sağ olasın, estağfurullah.
2: Çok kıymetlisiniz. Hakikaten
1: teşekkür
2: halk
1: ederim.
2: Müziğinin yetiştirdiği en değerli insanlardan birisiniz.
1: Sağ
2: İyi ki varsınız, sağ olun.
0: Teşekkür hadi buyur Hamdiyeciğim. Sıra sende.

0: Taksin Alpay.
1: Canan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
0: Nefesinize
1: seçtiğim
0: sağlık.
1: Seçtiğim türküyü beğendiniz mi? Ha.
0: Nefesine sağlık abi.
1: Tabii anlayan. Evet.
2: Yüreğin dert görmesin abi sesine. Gönlüne sağlık. Sizden güzel bir eserle devam ediyoruz.
0: Tamam. Bir bahar geldi gül açtı diyelim, biraz hareketlenelim. Ondan sonra da yüce dağ başında yanar bir ışık diyelim. O eski Türklerimize dönelim. Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım. Alkışlarınız güler duman için efendim.

0: Teşekkürler. Güler Duvar.
1: Canım sana.
0: Bak yakaladık onu işte. Şimdi bu yakaladığımızı devam etmemiz lazım. Değil mi?
2: Bu ambiyans. Hadi devam edelim o zaman.
0: Edelim hadi,
3: hadi bakalım.

0: Alkışlar hepimize gelsin.
1: Vay vay vay. Hadi bir daha. Hadi bir daha.
0: Alıştık birbirimize diyor ya abi.
1: Cansınız. Var olasınız.
0: Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Türkçe dili. Bak herkesi bir araya getirelim.

0: Allah aşkına beğendiniz mi? Yakında klibinle çekeceğiz inşallah. Cansın'ın çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet. Kıymetli alkışlarınız için. Kardeşim. Evet, Selahattin Alfayda üretmeye, derlemeye devam ediyor bir taraftan. Sizin gibi. Evet, hocam bugün güzel bir uzun hava dinlemeden güler dumanı bırakır mıyız biz? Bırakır mıyız? Ne seslendireceksiniz kıymetli hocam?
2: Efendim?
1: Ne seslendireceksiniz bizim için? Güzel bir uzun hava.
2: Sivas'a gideceğiz şimdi biraz.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız güler duman için gelsin.
2: Ondan sonra da Ayaz Yarim diyeceğiz.
1: Haydi bakalım.

0: ederim. Var ol arkadaşlar.
1: Tamam, teşekkürler canım benim.
2: Güzel abi.
1: Ağzına ruhuna sağlık.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız.
1: Başarısınız. Ve hemen Diyarbakır'a gidiyoruz. Ne diyoruz? Suriyani.
2: Alkışlarınız evet. Selahattin Alpay için efendim.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
1: Yüreğine gönlüne evet. Sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Güler Hocam. Yine sizinle devam etmek isteriz.
2: Tamam.
1: Eğer uygun görürseniz melüllenme, deli gönül diyeceksiniz değil mi? Alkışlarınız Güler Duman için gelsin.

0: Tebrikler Dumanım.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Hadi buyurun.
3: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Efendim bir Türkiye Deryası programını yine sonuna
1: ben
2: geldi.
1: Size teşekkür ediyorum misafirperveriniz için. Canımsın bu iki benim. Güzel insana ve orkestracı kardeşlerimize, TRT'nin bütün ekibine bir alkış istiyorum. Sağ olun.
3: Evet, TRT'nin tüm ekibi demişken hakikaten arkamızda kocaman, çok büyük, çok profesyonel bir ekip var. Bütün ekip arkadaşlarımıza, yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza yürekten teşekkürler ve onlar için kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden.
2: Ve Türkiye Deryası için ayrı bir alkış rica ediyorum. Ve diyoruz ki benim derlediğim güzel bir türkü. Beraberce Bitlis'in önü bağlar diyoruz.
3: Evet. Haydi bakalım. Haftaya görüşmek üzere. Tekrar kendinize iyi bakın.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve büyük üstad Mehmet Akatay. Efendim, müziğin kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel, yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat. Doğukan'cığım. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok evet. Pardon, en son bir...
2: En son senin gösterine geldim.
0: Benim gösterimde görüştük. Evet.
2: Evet abi, evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum. Kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi. Evet.
2: güzeldi.
0: Çok
2: güzeldi.
0: Teşekkür ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi. Olur mu abi? Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol abi.
0: Çok güzel şarkılar hazırladın.
2: Evet.
0: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
2: Öyle oldu.
0: Böyle bir seviyorsun.
2: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
0: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
2: Türk
0: olan
2: ilgi? Türk halk müziği var.
0: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmek tabii. Ya da aşina olmak mümkün değil ama.
2: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
0: Bunu bilmiyorum.
2: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip falan yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
0: Öyle. Ya sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Eyvallah.
0: Hakikaten o kadar işinde ciddisin. Estağfurullah, gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Bunlar çok önemli şeyler. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
2: Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Şimdi

0: Ben hep söylüyorum, Türk müziği yani Doğu müziği, bizim bu toprakların müziği.
1: Evet.
0: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım, yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın, asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
1: Kesinlikle.
0: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar, abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum, yani kimin öğrencisi olduğun çok önemli olmakla
1: Evet.
0: beraber, konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bu tiyatroda da böyle
1: Tiyatroda
0: zaten.
1: da böyle. Evet.
0: Yani orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
1: Ya
0: bir.
1: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta, en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
0: Tabii.
1: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
0: Değil mi?
1: Onu ben onda mesela,
0: Bunu not alıyorum.
1: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
0: Değildir,
1: değildir.
0: evet.
1: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz
0: Topluyorum.
1: tabii.
0: Sohbete devam edeceğiz
1: Tabii.
0: ama hadi bir şarkı diyelim.
1: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir film?
1: Şimdi geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani, halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet,
1: falan benim
0: evet.
1: için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takı merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum. Ya
1: ceketinle.
0: valla çok bak
1: Bak bu
0: doğa
1: yüzük
0: geliştiriyorsun.
1: de benim var.

0: bunun
1: Çok güzel, o
0: yüzünden.
1: dikkatimi
0: Evet.
1: çekti. Çok
0: Ondan
1: güzel, çok
0: sonra.
1: güzel.
0: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
1: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
0: Ha
1: kadarıyla.
0: evet, söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
1: Ya ben ondan
0: diyaloğu
1: çok
0: söylemiş.
1: etkilenmiştim ama ben biliyor musun? Önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri de onu, yani çok o kadar doğal
0: Evet,
1: yaklaşıyor.
0: o
1: Ben
0: aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
1: öyle
0: Tabii.
1: miydi? Ama
0: Ben
1: çok iyi
0: seni değil, senin
1: yansıtmışsın.
0: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
1: Evet,
0: gibi.
1: ama ben çok güzel, yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: ederim. O baya yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
1: Değil mi?
0: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
1: Çok
0: söyler
1: güzel ya.
0: misin diye.
1: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
0: Eyvallah, tamam.

0: sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim, çok
0: Yani kıskanmak da bir şey anlamında
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Yani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendini kabul
1: bir cız
0: ettiremediğin.
1: eder ya, bir
0: Evet,
1: şey olur
0: evet.
1: hani, bir şey, o kıskançlıktır aslında o. Şey, çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Dedim ki sazını çok iyi çalması beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben ondan çok etkilenmişimdir dedim mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun. Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes do'ya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O başka
1: basıyor
0: bir do, evet.
1: gibi.
0: Bak mesela kendime de şaka
1: Evet.
0: yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir
1: zaman
0: şey
1: abi.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp
0: gerçekten
1: dinledim.
0: mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Meğer şaka yapıyorlarmış.
1: Abi hatta hani sen beni tanıman

0: önce ben seni tanıyordum zaten.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü Kaan'ın da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
1: Vallahi
0: Yani
1: çok teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: gerçekten. O
1: Çok
0: yüzden
1: teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: hani oradan hayranım yani.
1: Aa, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
0: Bunu
1: için
0: da
1: bir şey
0: ilk defa
1: çalayım.
0: söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
1: Aa, çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim. O zaman senin için bir şey çalayım.
0: Olur abi.
1: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun?
1: Ya ellerine sağlık. Tabii mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
2: Evet.
1: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
2: Neyini de Kutsi Bey çalmıştı.
1: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. Evet. O filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kanun Hakan görüyoruz diyor ama birçok evet. sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
2: Aa,
1: müzik
2: şahane.
1: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm. Dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardı
2: kadın
1: yani.
2: Kadın şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi.
1: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın. doğru söylüyorsun ama yani hakikaten.
0: Ama anlamıştır herhalde tuşenin benim olacağını. Hayır, herhalde
1: anladı. Harika adamsın ya. Evet. Güzel.
2: Abi, ya kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
1: Evet evet kanun. Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım. Ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor. Biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın.
2: Tabii.
1: Diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı söyleyelim.
2: Hadi söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah
1: herkese.
0: mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere sevgilerle.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM.

0: Efendim 90'lar Akustiği'ye hoş geldiniz. TRT Müzik ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı yollayarak güzel bir müzik ziyafetine başlayacağız birazdan. Ve bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi benim görmekten her zaman mutlu olduğum, aynı zamanda hayat arkadaşım tabii ki, sevgili karım Eda Üzülkü. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Ulaşamıyordun bana değil mi uzun süredir?
0: Evet, ancak programdan programa. Sen de çok yoğun çalışıyorsun. Sabah gözümü açıyorum, bakıyorum evde yoksun.
1: Yokum.
0: Okula gitmişsin, gelmişsin falan. Burada da daha rahat
1: çok
0: görüşüyoruz.
1: Çok iyi oldu bu program.
0: Bence de çok iyi oldu.
1: Çok özlemişim seni.
0: İyi ki geldin, ayaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi çok güzel şarkılar hazırladık tabii,
1: evet.
0: Ama bu şarkıların bazılarının hikayeleri de var.
1: Evet, anlatırız onları da.
0: İstersen bir tanesini
1: kısa
0: anlatarak başlayalım mı?
1: Olur, hangi? Eğlen güzelim olabilir
0: Eğlen
1: mi?
0: Eğlen güzelim olabilir.
1: Tamam.
0: Nedir hikayesi? Sen mi anlatacaksın, ben mi anlatacağım?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kızılan taraf kimse, o anlatsın.
0: Evet, sen bana kızdığın için ben bir gün eve geç gelmek zorunda kalmıştım. Çok yoğun iş temposu yüzünden. Ve geldiğimde Eda sinirlenmiş, yatmış ama bana bir mektup bırakmış. Ben de kendimi nasıl affettireyim diye oturdum, kara kara düşündüm. Ve onun bıraktığı mektubu şarkı haline getiren bir şarkı sözü ve bestesini de yaptım. Sabaha kadar uyumadım ve sabah ona o şarkıyı çalarak onu uykusundan uyandırdım. O zamandan beri aramızda böyle ufak tefek tartışmalar olduğu zaman hemen bir beste yapmaya çalışıyorum ama her zaman da aynı
1: olmuyor,
0: şey olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Peki o şarkı...
1: O zaten yegane şarkı o ya. Ondan sonra hiç...
0: Ondan sonra şey... evet. Yani öyle seni çok...
1: Kavga edip yani böyle ya da tartışıp ya da küsüp mesela...
0: Denedik ama başaramadık.
1: Olmadı değil
0: şarkı
1: mi?
0: Olmadı. Hayır, kavga etmeyi başaramadık.
1: Kavga etmeyi başaramadık.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hadi söyleyelim o şarkıyı bakalım.

0: Yüreğine sağlık, çok güzel. Hem yüreğine sağlık hem gönlüne, aklına, fikrine sağlık. Çünkü bu şarkının ortaya çıkmasında tabii ki benim kadar olmasa da senin de çok büyük katkılar var. Şaka şaka, senin tabii çok büyük katkın var.
1: Çok emek var ya.
0: Efendim Eda Özülkü ile biz birlikte yaklaşık beraber yaptığımız 400'ün üzerinde şarkı var. Fakat aramızdaki 40 yıllık beraberliğimizdeki en büyük sorunumuz... Hangi şarkının neresini kim yaptığı ile ilgili, zaman geçtikçe tabii unutkanlık da başladığı için, Eda'da başladığı için bu unutkanlık. Devamlı işte bunun burasını ben yapmıştım, bu şarkının şu sözlerini ben yazmıştım, yok melodisini falan filan gibi. Aramızdaki en büyük tartışma konusu bu. En sonunda bu işi...
1: Aslında tartışacak bir şey yok, kabul etsen olur yani, hepsini ben yazdım.
0: Desem olur tabii de ben o kadar olmasa da şöyle yaptım. Bütün şarkıları eşit miktarda beraber yazdık deyip...
1: Evet.
0: Çocuklarımıza miras olarak bırakmaya karar verdik.
1: En güzeli oldu.
0: En güzel çözümü bu şekilde bulduk. Eda'cığım tekrar hoş geldin. Yavaş yavaş ısınıyoruz.
1: Evet.
0: Şarkılar.
1: İşte düşündün mü kaç yıldır beraber şarkı söylüyoruz biz?
0: Biz işte yani 84-85'ten beri beraber şarkı söylüyoruz. Evet ya, çok fazla olmuş. İstersen artık söylemeyelim.
1: Artık söylemeyelim yani.
0: Bence bir tane daha söyleyelim.
1: Üniversiteye gitti aklım da yani. Hani evet. Bizim minik havuzda söylediğimiz zamanlara gitti.
0: Üniversitede neler ya, evet ya. Şimdi bir şarkı daha söyleyelim istersen.
1: Tamam.
0: Yine birlikte yazdığımız şarkılardan bir tanesi. Ama bu şarkıyı ilk Seyyal Taner seslendirmişti. Hı-hı. 91 yılında söz müzik Eda Metin Özülkü. Ben de düzenlemesini yapmıştım o zamanlar. Sonra aradan yıllar geçti. Bizim beraber çalıştığımız müzisyen arkadaşlarımız var tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Bunların içerisinde çok değer verdiğim sevgili Bahar Koçak bize şu anda back vokal yapıyor. Aslında... Aynı zamanda bir lead vokal o. Ama şimdi solo da söyleyecek zaten.
1: Evet.
0: Bahar bana geldi, dedi ki Metin abi, dedi bu şarkının dedi cover'ını yapmak istiyorum dedi. Ben dedim ki hani iyi bir aranjör tanıdığın varsa olabilir dedim. O da dedi ki var dedi. Ve sevgili Hasan Çiçek, o da burada şu an bize keyboardlarıyla eşlik ediyor. Aynı zamanda Bahar'ın eşi. Dolayısıyla onlar da çok değerli bir müzisyen çift. Ve Hasan'ın enfes aranjmanıyla ve Bahar'ın da nefis yorumuyla tekrar coverladılar.
1: Evet,
0: ve çok güzel bir şarkı oldu. Şimdi onu biz burada 90'lar akustik performansıyla çalalım.
1: Hadi çalalım.
0: Bahar söylesin, biz de ona back vokal yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Haydi bakalım.

0: Evet, bravo.
1: Evet Bahar'cığım, yüreğine sağlık.
0: Ben bu şarkının sözlerini okulda çocuklara şey bir tekerleme olarak çalıştırayım, biraz dilleri çeneleri çalışsın.
1: Olabilir aslında. 90'lı yıllarda böyle bizim de yaptığımız bir sürü buna benzer hani tekerleme tadında şarkılar vardı. Çok seviliyordu.
0: Evet, sen herkes de ezberliyordu o kadar sözü. Evet. Dünya kadar yazıyorduk.
1: Ama şimdi böyle bir vakit yok herhalde, kimsenin
0: yok,
1: böyle bir vakti
0: yok. Öyle bir vakit
1: sen
0: yok.
1: 90'lar deyince neler geliyor aklına? Yani nasıl?
0: Gençliğim. 90'lar dedi.
1: Sen her zaman gençsin.
0: Canım benim. Bu ruhum kesin. Genç.
1: Evet.
0: Orada bir problem var. Ruh yaşlanmıyor.
1: Ruh yaşlanmıyor.
0: Çoğu insan da böyledir belki de.
1: Bence
0: 90'lar
1: de.
0: Deyince ne
1: ya
0: düşüneyim yani.
1: 90'ların müziğiyle ilgili tabii.
0: İyi ki yaşamışız yani.
1: Müziğiyle ilgili yani.
0: Müziğiyle ilgili de albümler. İyi ki yaşamışız. O kadar renkli, o kadar farklı sesler, müzikler, besteler, sözler. Her şey evet. O kadar renkliydi ki.
1: Klipler.
0: Klipler. Ondan sonra eğlence programları, hangi birini sayayım ki bizim diğer müzisyen arkadaşlarla, yorumcularla, müzisyenlerle olan o samimi birlikteliklerimiz,
1: evet.
0: Duygularımız.
1: Sahneye beraber çıkardık bir ara, hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Ben Antalya'da bir konserde sen, İzel, Kenan Doğulu, Seden Gürel.
0: Tabii.
1: Birkaç kişi daha vardı galiba.
0: Biz
1: hep beraber çıkardık
0: sahneye. Grup halinde çıkmaya alışmıştık
1: evet.
0: Zaten hatırlıyorsan.
1: Çünkü herkes birbirinden güç alıyordu. Ve
0: aynen, eğleniyorduk yani.
1: Eğleniliyordu.
0: Çok eğleniyorduk.
1: Yani daha sanki...
0: Ama şimdi de eğleniyoruz.
1: Şimdi de eğleniyoruz. Şimdi 90'lar diye bir grubumuz var
0: evet,
1: bizim.
0: Evet, evet.
1: Hakan Eren'le birlikte evet. Organizasyonunu yaptığımız. Orada da çok eğlenceli şarkılar çalıyoruz.
0: Birazcık onu taşıdık yani. O günlerin...
1: O günleri bugünlere biraz taşıdık hakikaten.
0: Evet, yaşıyoruz, yaşatıyoruz.
1: O günlerde çok önemli isimler de tanıdık. Mesela... İlhan Şeşen. Neden İlhan Şeşen? Şimdi onun bir şarkısını söylemek istiyorum ben.
0: Şahane.
1: Beraber söyleriz belki. Hep beraber söyleyeceğiz zaten.
0: Tabii ki
1: yani söyleriz. Sen konuk olduğun için
0: beni yormak istemiyorsun.
1: Yok sen söyleyeceksin. İlhan abi de benim çok değer verdiğim, hakikaten Türk müziğine de hem duruşuyla hem şarkılarıyla, müzisyenliğiyle çok fazla
0: her
1: katmış
0: zaman.
1: Olan, çok saygı duyduğum önemli bir insan. Onun güzel
0: canım
1: bir şarkısı.
0: Benim.
1: Ajda Pekkan da seslendirmişti bu şarkıyı.
0: Evet,
1: sen benim şarkılarımsın diyoruz efendim.

0: Alkışlıyorum buradan.
1: İnan abi,
0: nasıl böyle bir şey ya? Yağ gibi bir şarkı değil mi,
1: evet,
0: bu ya?
1: Evet, süper. Sen benim şarkılarımsın ne kadar güzel ya. Bunu niye ben bestelemedim acaba, İnan abi?
0: Evet, işte bazen bize soruyorlar ya, hani kıskandığın şarkı. Bu
1: ben
0: de onlardan
1: bu şarkıyı
0: biri kesinlikle.
1: Kıskanıyorum çünkü bu şarkıyı sana bestelemek isterdim ben. Sözlerini sen benim şarkılarımsın olarak yazmak isterdim.
0: Ay.
1: Romantizmin ne kadar doruklarında olduğumu şu an ben,
0: şu
1: de,
0: an
1: ben de inanamıyorum.
0: Ben de inanamıyorum. Bana yazdığın bir şarkı var mı?
1: Var tabii. Biraz sonra çalacağım o şarkıyı.
0: Ne acaba?
1: Lafı mı olur da razı olur? Yok, o değil tabii ki. Efendim, bizim sohbetimiz hep böyle Eda ile olduğu zaman, yani Eda ile yan yana geldiğimiz zaman şarkılar anlatıyor bizim sohbetimizi. O yüzden arada böyle espriler oluyor. Umarım memnun kalıyorsunuzdur bu esprilerden de. Eda'cığım, yine birlikte yazdığımız şarkılardan bir tanesini söyleyelim.
0: Söyleyelim.
1: Bu şarkıyı da Ayşegül Aldinç seslendirmişti. Herhalde 93-94 yılındaydı.
0: Evet, 94 olabilir.
1: Düzenlemesini de ben yapmıştım. Bizim Suadiye'deki stüdyomuzda yapmıştık, hatırlıyorsan,
0: evet,
1: bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Ayşegül de nefis yorumlamıştı.
0: Evet,
1: çok
0: harika,
1: yakışan bir şarkı.
0: Harika.
1: Şimdi beraber çalalım, söyleyelim.
0: Hadi söyleyelim.

0: Çok güzel Eda'cığım. Bir Eda Metin Özükü bestesiydi.
1: Evet.
0: Sen hani farkında mısın bilmiyorum. Bizim şarkımızdı bu.
1: Aa öyle mi? Sözümüz iyi de benimdi. Yani sözü benimdi muhtemelen.
0: Büyük ihtimalle ha. Tamamı da senin olabilir.
1: Hiç. Ama Ayşegül'e acayip yakıştı çok bu şarkı yakıştı. Ya.
0: Çok, şimdi şöyle bir şey var Eda'cığım. Bir sürü değerli besteci, müzisyen arkadaşımız var, kardeşimiz var. Ve 90'lı yıllardan bugünlere kadar yaptığı şarkılarla, hatta daha öncesinde yine yapanlar var falan filan, ama bu besteler sahiplerinin kim olduğu çok fazla bilinmiyor. Daha çok seslendiren kişiler ön planda olduğu için doğal olarak. Dolayısıyla o şarkıların solistleri, yorumcuları na mal oluyor şarkılar.
1: Evet,
0: bu da çok güzel bir şey. Biz bu, yani, hayır, bundan ben keyif alıyorum ama bu öyle olurken o şarkıları kimin ürettiğini de bilmemiz lazım. Eskiden daha 70'li 80'li yıllardan itibaren önce 45'lik plaklar, sonra LP'ler, sonra kasetler, CD'ler vesaire derken onların hepsinde bu künyeleri vardı tabii.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla kim bestelemiş, kim sözlerini yazmış, kim aranje etmiş, hangi stüdyoda yapılmış, hangi enstrümanistler
1: çalmış,
0: o parçada görev almış falan filan gibi bilgiler dikkatle takip edilirdi o dönemin insanları tarafından.
1: Evet.
0: Şimdi de dijital mecrada tabii ki bu künyeler yer alıyor ama o kadar fazla acaba
1: inceleniyor
0: mu?
1: Ancak çok ilgilenen ya da hani bu konulara çok özenle yaklaşan insanlar, evet, belki takip ediyor. Onun dışında çok da bilinmiyor.
0: Evet,
1: yani
0: bunun biraz daha fazla bilinebilmesi lazım. Çünkü evet, çok güzel şarkılar biliyorum. Ben mesela bizim Ferda Anıl Yarkın'ın, Ümit Sayın'ın mesela çok güzel besteleri var. Ondan sonra ama onların yaptığını ben biliyorum ve kendileri biliyorlar ve yani az bir kitle
1: tabii
0: biliyor.
1: Nereden biliyorsun, bazen sahneye çıkıyoruz işte, evet, mesela hani grup halinde de çıktığımızda bir şarkı söylüyoruz mesela, böyle ben, o da mı sizin miydi,
0: falan,
1: bu da
0: evet,
1: mı sizin, insan...

0: Ben bu şaşkınlığı yaşıyoruz.
1: Evet, öyle
0: yani
1: oluyor.
0: Yani bizi işte. Buradaki o bilinmemezlikte beni mutsuz etmiyor direkt olarak. Fakat
1: beni de mutsuz etmiyor kültür, ama bilinse de iyi olur ya. Yani.
0: Genel kültür olarak böyle şeylere meraklı olmamız evet. gerektiğini düşünüyorum. Evet, o yüzden kesinlikle. Biraz üzüntüm o şeyde. Evet. Ama mesela 90'lı yıllarda hiç unutmam bizim özel fanlarımız vardı. Sen hatırlar mısın bilmiyorum. Mesela onlarla karşılaştığımızda veya telefon açarlardı. Ya stüdyoda çalışan ofis boyumuza kadar herkesi bilirlerdi. Ve o kartonetlerde yazardı. İşte Tom Meister kim ne yapmış falan filan. Yani bu kadar yakından
1: evet,
0: takip edenler.
1: Onlara da büyük saygı duymak lazım
0: evet,
1: yani.
0: Evet büyük saygı duymak lazım. Şimdi Eda Metin Özülkü şarkıları çalıyoruz. Arada bir tane İlhan Şeşen, İlhan abimizin güzel bir şarkısını çaldık.
1: Evet.
0: Şimdi yine 90'lı yıllardan güzel şarkılar var. Bir tane Bahar Söylesin istiyorum. Böyle bir hareketlenelim. Mesela Zerrin'in Paşa Gönlüm olabilir.
1: Oo,
0: uygun şahane. Olur mu Hasan'cığım? Paşa Gönlüm.

0: Wow.
1: Hey.
0: Ya Bahar Koçak bu şarkıyı söylerken şu geldi aklıma. Hani biraz önce dedik ya 90'lı yıllarda hep beraber sahneye çıkıyorduk işte. El ele veriyorduk. Yani kol kola giriyorduk. Hı hı. O enerjiyi, evet, sinerjiyi yansıtıyorduk. Ve bunun en güzel örneklerinden birkaç tanesinden biri, hı hı, bu Paşa Gönlüm'de.
1: Evet.
0: Çünkü sevgili Zerrin Özer bunun, evet, klibinde, evet, o dönemin daha kendisine göre kendisinden daha yaş olarak ufak olan starlarıyla birlikte bir klip çekmişti. Yaklaşık 15-20 kişi.
1: Evet, evet.
0: Ve kimler vardı orada? Çok değerli isimler vardı. Aynı şeyi Barış Manço da yapmıştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Hakan Peker yapmıştı. Bu tarz, evet, çalışmalar. Yani bir Sezen, evet, Aksu'nun zaten birçok şarkısında o birlikte ekip arkadaşlarıyla ve Sertab'la
1: Son derece destek oldular yani. Evet, yani gençlere de destek oldular.
0: Aynen öyle. Ve o birlikteliği

0: ifadesi belki, evet, o da insanları motive eden bir şeydi.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden de çok önemliydi.
1: Evet.
0: Şimdi sevgili Eda'cığım, sen biraz önce bana sordun. Sen benim için şarkı yaptın mı dedin. Sen bana
1: Hayır zaten neden sordum? Yani sürekli soruyorlar yani bize.
0: Evet.
1: Hani 400 şarkı yaptınız, 500 şarkı yaptınız.
0: Birbirinize
1: ay nasıl büyük bir aşk, nasıl böyle işte. Tabii ki normal falan diyorlar. Aslında birçok şarkı, tamam belki birbirimizle alakalı şarkılarımız, sözlerimiz var ama tabii ki etrafımızdan da çok esinlendiğimiz,
0: tabii
1: öyle
0: ki.
1: İşte hayat şartlarından, arkadaşlarımızın ilişkilerinden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, siyasetten, dünyadan, her şeyden etkilenerek yazdığımız bir sürü şarkı sözü
0: tabii,
1: var.
0: Tabii ama benim en çok senden etkilendiğim ve senin bana eğlen güzelim, gününü gün et diye yazdığın şarkıdan sonra ben de cevaben sana şu şarkıyı yazmıştım. Hatırlıyorsun ama hani burada
1: sen
0: ilk defa
1: duyuyor,
0: hatırlamıyormuş gibi yap. O da şuydu. Lafımı olur, lafımı olur, lafımı olur, lafımı olur.

0: Evet. Çok güzel. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: Bu parça da sonradan yeniden coverlandı. Hatta sen de...
1: İlk ama şey Gökmen söyledi.
0: İlk Gökmen söylemişti 90 yılında. Daha sonradan Kibariye söyledi.
1: Kibariye söyledi.
0: Sonra Muazzez Ersoy söyledi. Sonra...
1: söyledi.
0: Söylendi. Son dönemde de parça tekrar bir gündeme geldi Kibariye'nin yorumundan.
1: Evet.
0: Hatta şöyle de bir esprisi var. Albümde normalinde bu tempoda değildi şarkı. Fakat kaset basılırken... Oradaki kasetin devir ayarının bozukluğundan dolayı hızlanmış şarkı. Artık herkes bunu hızlı çalıyor.
1: Bu, evet ama ben yine nefesle böyle.
0: Diyafram çalışması. Sevgili Eda. Çok çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için.
1: Bitmedi herhalde.
0: Çok keyifli.
1: Son ama ben sana duyamadım.
0: Son bir şarkı söyleyeceğiz beraber tabii ki.
1: Çocuklara da duyamadım.
0: Evet, evet.
1: tamam,
0: ama çok... Renk verdin, şeref verdin.
1: Ne demek?
0: Bizi mutlu ettin. O
1: ben
0: güzel
1: de mutlu oldum.
0: Sesinle ve tüm benliğinle.
1: Teşekkür ederim.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Seviyorum hepinizi.
0: Biz de seni seviyoruz. Hem orkestra olarak hem ben şahsen de öyle. ve yine senin sözlerini yazdığın, müziğini de benim yaptığım bir şarkıyla.
1: Tamam.
0: Mi minör bir şarkıyla giriyoruz. Tamam. Ve efendim bir dahaki 90'lar akustikte başka bir konuğumla birlikte karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Müziksiz kalmayın. Sağlık, evet. Sıhhat ve mutluluk diliyorum. Ve şarkımızla veda ediyoruz efendim size.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Evet, değerli dostlar, gönüldaşlar, bir Türklerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Türk dünyasının her bir yöresinin, uzak yakın kardeşlerimizin yaşadığı her bir yurdun türküleriyle karşınızda olacağımız, onların hislerine tercüman olacağımız, sofralarına oturacağımız, acılarını paylaşacağımız bir programla daha beraberiz. Bugün de yine bir konuğum var. Onu pek çok ifadeyle anlatabilirim, söyleyebilirim de ama öncelikle bence bir Turan sanatçısı olarak gördüğüm sevgili İrfan.

0: İrfan Gürdal abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Erdem Hocam. Sağ
0: Nasılsınız
1: olun.
0: abi, iyisiniz?
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun, ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
0: Değerli dostlar, İrfan Gürdal'ı zaten biliyorsunuz ama kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun kurucu sanat yönetmenidir Ankara'daki.
1: Evet.
0: Ve bu sene 25. yılını
1: Evet.
0: onun kutladınız. Türk Dünyası müzikleriyle ilgili Türkiye'deki en sistematik çalışma ürünü belki o topluluktur. Onun da hem can vereni, hem türküleri derleyen, buraya getiren, notaya alan, onları bize kazandıran Türkiye'nin Anadolu Türklüğünü, türkülerini de Türk dünyasına tanıtan, böyle çok geniş manada içini dolduran bu ifadenin bir kültür elçisi.
1: Teşekkür ederim.
0: Benim de üstadımdır kendisi, onu
1: Estağfurullah.
0: da söyleyeyim.
1: Estağfurullah.
0: Bugün Köroğlu konuşuyoruz şu an.
1: Evet. Köroğlu, önce okuduğumuz parçadan başlayalım. Bu İran'da yaşayan, özellikle Şiraz bölgesinde yaşayan Kaşkay Türklerine ait bir Köroğlu havasıydı. Buradan da şunu hemen soracağız o zaman. Köroğlu nerelerde var? Türk dünyasının en geniş coğrafyasında anlatılan destan Köroğlu'dur. Daha çok Oğuz merkezli ama Kıpçak bölgelerine kadar da sirayet etmiş. Kazakistan'dan ta Uygurlara kadar Köroğlu örneklerini bulmak mümkün. Özbeklerde, Türkmenlerde, Kaşgaylarda, Azerbaycan'da, Anadolu'da, Kırım'da, Balkanlar'da hep Köroğlu'na rastlıyoruz. Dolayısıyla Köroğlu aslında Türk dünyasının birleştirici motiflerini en fazla içeren halk destanıdır diyebiliriz.
0: Evet, Anadolu'da da çok fazla örneği var.
1: Tabii
0: Özellikle de
1: çok
0: bizim
1: fazla.
0: Kuzeydoğu
1: Evet.
0: Anadolu
1: Evet.
0: aşıkları çokça
1: Evet.
0: zikreder.
1: Tabii.
0: Rahmetli Murat Çobanoğlu'nun o Bir Hışmıyla Geldi Geçti
1: Evet.
0: türküsünü en çok bilinendir belki
1: Tabii.
0: ama onun gibi sayısız.
1: Tabii benden selam olsun Bolu Bey'ine de çok
0: Tabii,
1: bilinen bir
0: evet,
1: parçadır.
0: Hasan
1: Evet.
0: Mutlucan'dan
1: Evet.
0: da
1: Evet.
0: dinlerdik. Böyle bir geniş Türk dünyasının ortak değerlerinden birini bugün konu edindik. İrfan abi o yurtlardan kendi derlediği Köroğlu havalarını seslendirecek. Ben de Anadolu'dan bir iki Köroğlu havası
1: Evet.
0: seslendireceğim. Hatta birine hemen başlayayım müsaadenizle. Bunun bizim muhabbet albümleri vardır. Yavuz Top, Musa Eroğlu, Arif Sağan, üstadların o seri albümleri. Onun içerisinde rahmetli Yavuz Top'un okuduğu, benim de çok severek dinlediğim bir Köroğlu havasını arkadaşlarımla seslendireceğim.

0: Evet.
1: Eyvallah. Elinize ağzınıza
0: Sağ
1: sağlık.
0: olun.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ederiz. Köroğlu böyle biri.
1: Evet.
0: Daha çok Türkmen bölgelerinde görüyoruz, değil mi
1: Evet,
0: abi?
1: daha çok Oğuz alanında
0: Hı.
1: görüyoruz. Köroğlu'nun bir özelliği var. Yani bir rol model olabilecek mütevazi bir tip aslında.
0: Hı.
1: Yani başka kültürlerin bu kahramanlık destanlarındaki kahramanlar işte süper güçlere sahip, uçan, kaçan, işte Herkül vesaire.
0: Evet.
1: Ulaşılmaz birisi. Ama Köroğlu gibi olabilirsin. Köroğlu'nun esas mesajı budur. Yani Köroğlu hata yapar, işte Keziroğlu'ndan dayak yiyebilir, gün gelir Nigar Hanım'a yalan söyler, yalan ortaya çıkar falan. Senin benim gibi bir insan.
0: Evet.
1: Ama sonunda hep doğruluğu gösteren, yiğitliğin faziletlerini gösteren bir tiptir. O yüzden Türkler için çok müthiş bir rol modeldir.
0: O şeyde Kiziroğlu'ndan yenildikten sonra eşini anlatması,
1: Eşini
0: onunla da o
1: anlatması. Tabii,
0: dürüstlükle
1: tabii, tabii.
0: Kiziroğlu'nun da onu duyup
1: Evet,
0: da ona tabi
1: evet.
0: olması da çok güzel bir dürüstlük
1: Tabii,
0: örneğini
1: tabii.
0: modelliyor
1: Yani bana
0: aslında.
1: göre en önemli tarafı budur Köroğlu'nun.
0: Tabi biz hep böyle epik olarak biliyoruz. O
1: Evet.
0: tabi Koç Köroğlu ama onun
1: Tabii.
0: lirik yanları da var.
1: Tabii, lirik
0: Lirik
1: yanları da
0: türküleri de
1: var.
0: var.
1: Evet.
0: Şimdi bir tane ondan dinleyeceğiz.
1: Evet, Türkmen varyantlarından, Bezirgan hikayesinden, Bezirgan kolundan bir bölüm. Kısaca hikayeyi anlatmam lazım ki
0: Lütfen.
1: bu yerini bulsun. Anadolu varyantlarında Bezirgan Ermeni, Türkmen varyantında Gürcü. Bezirgan çok baba yiğit birisi. At taşıyamıyor, deveyle geziyor, öyle bir adam. Köroğlu'yla dost olurlar. Fakat bu dostluğu Köroğlu'nun delileri, adamları kıskanmaya başlar. Yarın bu Bezirgan Köroğlu'nu aradan çıkarır, bizi de yok eder falan diye korkuya düşüyorlar. Köroğlu'na bunu söylerler, Köroğlu ciddiye almaz. Hileye başvururlar, bir koca karıya dedikodu yaptırırlar. Bezirgan seni öldürmeyi planlıyor, sana filan yerde pusu kuracak dedirtirler. Köroğlu da inanır. Ondan önce gidip Bezirgan'ın geçeceği yol üstüne kendi pusu kurar. Bezirgan devesiyle geçerken Köroğlu 3 ok atar. Bezirgan'ı gözünden vurup deveden aşağıya düşürür. Bezirgan yaralı halde gözü de görmediği için der ki ey beni vuran her kimsen benim bir Köroğlu yoldaşım var, dostum var. İntikamımı sende bırakmaz der. Köroğlu tabii çok pişman olur yaptığından. Bezirgan'ın da bir bacısı var. Ay Sultan. Bezirgan'ın ölüm haberini alınca intikam almak için çıkar Gürcistan'dan Köroğlu'nu aramaya başlar. Sonunda gelir bulur. Tabii arada bir sürü maceralar var. Bulur. Köroğlu Ay Sultan'a ben senin ağanı yani abini öldürdüm. Sen de beni öldür diye bir türkü söyler. Ya da ağlama Ay Sultan ağan olayım. Ben senin abin olayım bundan sonra ya da beni öldür diye bir
0: Evet.
1: türküsü vardır.
0: Dinliyoruz abi.

0: Yani pişmanlık bütün satırlardan akıyor
1: Ya
0: gerçekten.
1: evet.
0: Bu tür türküleri okumadan önce hikayesini anlatmak aslında çok
1: Tabii, tabii
0: anlamlı,
1: çok
0: değil mi?
1: önemli. O zaman bağlam kafada oturuyor.
0: Tabii şimdi ağan olayım deyince bu buyurgan da bir ifade. Yani
1: Evet.
0: ağalık büyüklük demek ama bunu
1: Abi, tabii Türkmen lehçesinde ağa abi demek.
0: o da büyük
1: Büyük,
0: oluyor ya
1: tabii
0: yine.
1: evet.
0: Ama hikayeyi anlatınca
1: Doğru.
0: tam böyle
1: Evet.
0: yerine oturuyor. Aşıklık geleneği hep söylüyoruz,
1: Evet.
0: devam eder Anadolu'da. Öyle ölecek gidecek gibi de değil aslında. Sadece bir çırak yetiştirme problemi görüyorum ben bu aralar. Biraz ona aslında eğilinmesi
1: Evet.
0: gerekiyor. Bir himaye gerekiyor. Bizim Erzurumlu aşıklardan Aşık Cemal Divani ile Sıtkı Eminoğlu
1: Hı
0: ustalarım
1: hı.
0: bunu havalandırmıştı, bir Köroğlu
1: Evet.
0: türküsünü. Ben de onlardan öğrendiğim gibi okumaya çalışayım.
1: Evet.

0: Diline sağlık, ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi. Bizim aşıklardan dinlemiştim
0: Evet.
1: dediğim gibi. Çok da hoşuma gitti. Böyle ağır, kostak.
0: Aha. Şimdi bu hava aslında çok yaygın havalardan birisi. Bizim Anadolu'da ve Azerbaycan'da. Bunun adı Cengi Köroğlu havası. Kizirol da bu havadır. Şimdi benim söyleyeceğim türkü de bu hava. Cengi Köroğlu tabii Azerbaycan aşıklarının icralarında genellikle hikayenin en gergin yerinde söylenen hava. Yani hücum emrini verdiği yerdir. Köroğlu delileriyle savaşa hazırlanır. Meydanın içindedirler artık. Orada atın üstünde bu havayı söyler ve bununla birlikte de hücuma geçilir.
1: Evet.
0: Tabi Anadolu'da farklı pozisyonlarda da söylemiş Köroğlu bu türküyü.
1: Tabii. Bu evet. Biraz koçaklama havası olarak da geçer
0: Evet,
1: ya. Böyle altı zamanlı. Ben beş zamanlı varyasyonları var şeyde.
0: Evet.
1: Köroğlu havalarının ama
0: Tabi.
1: Altı zamanlı daha yaygın. Çeşitlemesi de
0: Evet.
1: daha
0: Evet.
1: çok. Kars'ta, Erzurum'da, o
0: Evet,
1: taraflarda.
0: bütün bu çeşitlemelere işte Azerbaycan aşıkları Cengi
1: Cengi
0: Köroğlu
1: Köroğlu.
0: havası der. Orada Köroğlu makamları var ya da havaları var.
1: Evet. Hava ifadesi de belki Türk dünyasında ezgiye en çok karşılık
0: Evet,
1: gelen, değil mi?
0: evet. Ben çok sevdiğim bir tabir o.
1: Evet. Anadolu'nun herhalde olmayan yeri
0: Yeri
1: yoktur hava.
0: yoktur.
1: Mesela
0: Tabii.
1: ezgi bana biraz daha yeni geliyor.
0: Evet.
1: Yani diriltilmiş bir söz gibi. Ama hava işte
0: Hava.
1: burada da, Balkanlarda,
0: Tabii tabii canım.
1: efendim.
0: Hatta Avrupa'da arya sözü de havadan gelir. Air havadır.
1: Ha,
0: Yani
1: doğru.
0: bütün dünyada hava havadır.
1: Doğru, gagavuzlarda da, değil
0: Evet,
1: mi? Yine
0: evet. Tabii.
1: programlarınızda bahsetmiştiniz. Evet abi, programın yavaş yavaş sonuna
0: Evet.
1: geliyoruz.
0: Bir Cengi Köroğlu havası da ben okuyayım o zaman.
1: Tamam. Değerli dostlar, bugün konuğumuz İrfan Gürdal'dı. Benim çok sevgili üstadım. Türk dünyası müzikleri konusunda en çok örnek alınması öncülerimizden biridir. Sağ olsun. Onu burada ağırlamaktan da çok mutluyum. Geçen sezonda aslında çağırmıştık ama Kırgızistan'daydı.
0: Evet.
1: Orada saha çalışmaları yaptı, öğrenciler yetiştirdi. Nasip bu seneyeymiş. Tekrar teşekkür ediyorum abi.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Türk dünyasına hizmet eden herkese, her harekete minnet duyuyoruz. Teşekkür borçluyuz.
1: Sağ olun.
0: Sen de var olasın hocam.
1: Sağ olun,
0: Eyvallah.
1: sağ olun abi.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Tabii ki önce hanımefendiyi tanıtayım. Sedef Erçetin, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımıza ayrı bir güzellik kattınız.
1: Teşekkür ederim
0: Çok teşekkür
1: efendim.
0: ediyorum. Sanıyorum ekstra bizim için Paris'ten geldiniz. Orada da
1: Aynen öyle
0: yaşıyorsunuz,
1: oldu.
0: İstanbul'da da yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Sonra sizden tekrar kısaca söz edeceğiz. Bu arada Mehmet'i dinleyen, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İlk kez mi bir araya geliyorsun bir batı biyolansıyla, çellosuyla yoksa?
2: Yani ilk kez solo olarak ilk kez.
0: O
2: İlk kez yani böyle
0: o
2: solo
0: zaman
2: çalışma
0: sana
2: yapıyorum.
0: bol şans dileyelim bu akşam.
2: Teşekkür
0: Bak
2: ederim.
0: ya bu defaki çalışmamızda. Şimdi Sedef Hanım'la biraz da doğaçlama çalacağız. Ama sazları tanımadan önce Sedef Hanım'a dönüyorum. Siz şeyle tanınıyorsunuz daha çok Fransa'da caz, batı klasiklerin içerisinde yaptığınız doğaçlamalarla az önce dinlediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz klasik müzisyenler, müzikçileri daha genelde improvize edemez veya etmezler. Çünkü kurallar katıdır. Ama sen bu kuralları deliyorsun.
1: Şimdi bu yeni
0: Evet.
1: zamanda yani bu zamanlar aslında dünyada çok kemancı, çelist, klasik müzik
0: Hı.
1: solistleri hepsi artık improvizasyon yapıyor. Çoğu yapıyor.
0: Evet.
1: Ve faydası da var.
0: Tabii.
1: Çok faydası var.
0: Evet.
1: Bir yerde şaşırdığın zaman hemen improvize edebilirsin. Genelde olmuyor ama
0: Evet.
1: şöyle bir yanılgı var genelde. İşte klasik müzik yapıyorsunuz, caz yapamazsınız, tango yapamazsınız, improvizasyon yapamazsınız. Alakası yok. Yani herkes bir kategoriye koymak istiyor. İşte klasik müzik yapan sadece klasik müzik yapar. Ama bugün çok değişti. Hiç böyle değil.
0: Niye?
1: İlla ki improvizasyon hem caz hem tango da dünya müziğinin hepsinde var. İlla ki caz
0: Peki
1: da değil
0: niye
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: olduğunu sonra konuşalım.
1: Evet.
0: Diğer bir aramızda. Şimdi Mehmet, peki böyle sert kurallarla karşılaştığın oldu mu hocalarından veya yaptığın çalışmalar?
2: Yani ilk öğrenmeye başladığım zamanlarda konservatuvar yıllarında ben de klasik müzikle başladım. O zamanlar oluyordu. Türk müziği çalmamı istemiyorlardı. Şimdi benim baba Türk müzikçi
0: Evet.
2: İstanbul Radyosu'nda.
0: Evet.
2: Evde tabii ki Türk müziği eğitimi de alıyordum. Orada biraz bir karmaşa yaşıyordum.
0: Evet.
2: Ama batıya tabii daha ağırlık verdim.
0: Evet.
2: Biraz batı. Ondan sonra zamanla kendimi buldum. Yani
0: Evet.
2: bütün müzikleri dinledim ben. Sadece klasik müzik değil yani klasik batı müziği, Türk müziği, caz.
0: Evet.
2: Hepsini dinledim. Hepsinden bir parça bir şeyler almak istedim yani.
0: Çok iyi. Şimdi diğer konulara geçmeden önce gene bir şeyler çalalım. Üçümüz veya ikiniz veya bir... Aa şöyle olabilir Sedef. İstersen bize küçük bir pasaj çalabilir misin? Batı klasiklerinden bir Bach'ın
1: Bach'tan.
0: bir sonatından. Yani tamamını çalmak zorunda değilsin. Aradaki sonra senden bir şey isteyelim. Aradaki
2: Tamam.
0: şeyi görelim.
2: Tamam.
0: Farkı görelim, dinleyelim.
2: Tamam.

Merhaba TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Size bu defa iki farklı violonsel sanatçısını tanıtacağım.

0: Evet, Sedef Hanım'dan sonra şimdi sıra sende Mehmet'in. Bize neler
1: Tamam.
0: çalacaksın?
1: Şimdi Ayda Tatlıyın Nihavend oyun havasını çalacağım.
0: Oo.
1: Başında da güzel bir Taksim yapayım.
0: Süper. Peki, heyecanlı dinliyoruz.

0: Muhteşem. Ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: Mehmet
1: ederim. Sağ olun.
0: Evet ya Sedef, ne hissettin? Abi, bu bahtan sonra hemen birkaç dakika sonra
2: Mehmet'e
0: böyle bir şey
2: söyledim. Dinleyeyim. Bayılıyorum çünkü aslında Türk müziği barok müziğe çok benziyor. Barok müziğe çok benzetiyorum. Yani o kadar yakın ki barokçular da aynı şeyi söylüyor. Keşke Mehmet gibi çalabilsem. Ama yani çok isterdim. Ama farklı bir teknik.
0: Evet.
2: Ama doğru. Deniyorum ama
0: bak,
2: o şekilde çalamam.
0: Ama bak sen Türk hanımısın, Türk kadınısın. Ruhun Türk.

0: Evet.
1: İçinde var bunu. Nasıl
0: Aynen
1: keyifle
0: öyle.
1: dinledin? Niye
0: Evet.
1: çalmıyorsun ki? Hem bir de üstelik senin avantajın var. Hem batı tekniğin var.
0: Çalabilirim ama
1: Hem de
0: o
1: Türk
0: parmak
1: müziği
0: tekniğinde
1: ruhunu
0: yapamam.
1: taşıyorsun. Değil mi? Aynı
0: Bence
1: şekilde
0: öyle.
1: senin
0: Aynen
1: için
0: katılıyorum
1: sen de yani
0: kesinlikle.
1: batı tekniğini alırsın ki
0: Yani
1: aldın zaten.
0: sonuçta
1: Yani
0: doğduğundan itibaren o kulağına işledi senin bir kendi dinliğiyle.
1: evet.
0: Dinleyeceğizdir
1: Tabii.
0: mesela.
1: Ben her zaman söylüyorum.
0: Yani.
1: İkiye birsiniz aslında diğerlerine karşı.
0: Aa, tabii
1: Hem
0: ki.
1: Türksün, Türk ruhunu, müzik ruhunu taşıyorsun. Hem
0: Kesinlikle.
1: Batı kültürünü,
0: Aynen
1: tekniğini
0: öyle.
1: biliyorsun. Sen de öyle. O zaman muhteşem şeyler yapmalıyız. Var mısınız?
0: Varız deneyim.
1: Yine aklımda bir sürü şeyler uçuşup duruyor.
0: Bulacağım yapalım.
1: Peki, bu arada o violonsiyle bu violonsiyonun arasında tonalar fark, şey kesin vardır, ahşap farklılığı. Ama bana göre pek fark yoktu bu akşam. Şey bu
0: Evet.
1: nereden çıkıyor bu akşam?
0: E işte.
1: Sabahın şeyiniz. sence öyle mi? Ne diyorsun? Yanılıyor
0: Yani
1: muyum?
0: violonseller aslında Türk müziğinde violonsel akordu farklıdır.
1: Evet.
0: Öyle bir şey var. Mesela Batı sistemindekiler buna do, sol, re, la derler. Biz fa, do, sol, re deriz. Yani Batı
1: Peki.
0: sistem farklı.
1: Peki seninki nasıl? Sendeki şu andaki akor sistemin?
0: Do, la, re, sol, do. Tabii ki. Onda da
1: Anladım.
0: öyle de yani
1: Aynen.
0: şey olarak söyleyiş açısından söylüyorlar onlar. Artık bir Aynen.
1: de
0: İsmini değiştiriyoruz.
1: birazcık daha bazen pes çalınıyor. Türk müziği
0: Aynen. Bir
1: biraz
0: fark
1: daha
0: olabilir.
1: pes. Evet.
0: Ama şu an ikimiz de cello olan
1: Aynı.
0: aynı yani. Her
1: Aynen.
0: şey aynı.
1: Aynen.
0: Aynen.
1: Demek ki bir uyuşmazlık söz konusu değil.
0: Yok değil.
1: Değil. Müzik zaten böyle bir şey. Sadece harmoni diyorlar ama başka şeyler de var.
0: Kesinlikle.
1: Ritimler var mesela.
0: Tabii.
1: Batı müziğinde mesela Bach'ın kantatlarında ne var? Vokal var, çok seslilik var, nefesler var. Ondan sonra fakat ritim yok. Sema yok, dans yok. Bizim
0: Evet.
1: tasavvuf müziğinde mesela mutrip heyetinde ritim sazları var. Sema var, dönen dervişlerimiz, dansçılarımız var. Ondan sonra tabii ki vokal de var. Bunu işte Batılıların kulağına bu bizim ritimleri koyduğumuz zaman özellikle aksak ritimleri hemen
0: Evet.
1: durum çok farklılaşıyor. O yüzden isterseniz gene bizim aksak ritimlerimizden oluşan bir doğaçlama yapalım. Ne dersin?
0: Olur,
1: Var
0: yapalım.
1: mısın Sedef?
0: Olur, denerim.
1: Ne yapalım?

0: Senle bitirelim.
1: Bitti zaten. Sana bak, bana bakarsan ben sabaha kadar doğaçlama yaparım bu 5'in üstüne. Sonra onu katlarım. Ondan sonra 15, 20'ye 25.
0: Aynen, seninki de biraz uzun olsun. Uzun oldu. Biraz daha kısaltmaya.
1: Neyse. Yani şimdi girersek 11, 13, 17, 19, 21.
2: Aynen.
1: Bir ara böyle Hindistan'da 21 8'lik çalarlardı. Bangalore'da, Güney Hindistan'da.
2: Onlar çok şey.
1: Onlarla bu Mirgandam diyorlar. Onlarla böyle beni şey yaptılar, araya soktular. Dediler ki, bizim bir kalıbımız var 21 8'lik. Nasıl gidiyor dedim. Dediler ki 5, 10, 15, 20. Aslında şöyle 3 tane 5 çalıyorlar. 15, bir 6 çalıyorlar, 21 oluyor. Ben bunu çözdüm bu şifreyi. Ondan sonra bastırıyordum, bir de hızlandırıcı. Tak tak tak tak tak tak tak. Ama onu buraya loop ediyorsun yani. Tekrarlıyorsun. Onun üzerine içine doğaçlama yapıyorsun ve düşmeyeceksin.
2: Aynen.
1: O kalıbın içine düştüğü an pat evet. diye işte oradan karizmayı çizdirsin. Derler ki yo bu Türkler bunu beceremiyor. Ama çizdirmedik karizmayı. Neyse. Bayılıyorum ya bu şeye, sağ ol. Biliyorsunuz bu geleneksel bir Türk darbukası değil. Aslında şu.
2: Aynen.
1: Bu gerçek 90 senelik bir gerçek.
3: Tınısı farklı.
1: Tabii gerçek
2: bu
1: bakır.
2: Bu şey dökme değil mi?
1: Bu dökme.
2: Dökme darbukası.
1: Ondan sonra tabii bunu sadece geleneksel müziklerde kullanıyorum, çalıyorum. Bu da böyle doğaçlamalar yaparken falan. Yani
3: çok
1: çömlek çalmıyorum. Biliyorsunuz hani Arap çömlekleri vardı bugün. Her yerde onlar çalınıyor. Kelebek tarzı. Böyle. Ben ona dokunmuyorum. Ben gerçek fiske tekniğiyle çalan gerçek Türk darbukası çalarım ve öyle de çalmaya devam edeceğim. Bu arada bir izleyicilerimizin dikkatine diyelim. Şimdi çok konuştuk yine.
3: Ben
1: şeyler
3: de fazla çaldım şeydi galiba. Kendimi kaptırdım.
1: Ya şimdi yeni bir şey diyeceğim. Için. Bakın Türkiye dedin, bak Mehmet gibi senin gibi çok değerli müzisyenler var. Muhteşem enstrümantalistler var. Ama birçok enstrümanlarla böyle. Şey diyoruz işte, Çinli Amerikalı Yo-Yo Ma, star çelist, efendime söyleyeyim, şeyden söz etmedik daha, Tambur Cemil'den, merhum, evet. Müthiş virtüoz, ondan bir şeyler mi çalsak acaba?
2: Ama olur.
1: Sen de refakat edebilir misin, eşlik edebilir misin?
3: Sizi bırakayım, denerim.
1: Peki.
2: Şimdi onu mu yapalım yoksa doğaçlamayı mı yapalım?
1: Yok, Tambur Cemil'den.
2: Tamam, olur.
1: Ondan da biraz söz ederiz sonra.
2: O zaman Tambur Cemil'in Nikliz Longası'nı yapalım.
1: Tamam, süper, çok. Hadi yapalım.

0: Evet.
1: Eşlik edebiliriz
2: Bundan
1: isterseniz.
2: sonraki programımızda. Peki, aslında tamburu cemre, tambur. Mızraplı
1: evet.
2: Tambur virtüözü yani efsane.
0: Efsane, gerçekten.
2: Muhteşem yani. Ve violensel de çalardı.
0: Tabii.
2: Violenselden sonra da yaylı tamburu icat etti.
1: Evet.
2: Lafta da çalarmış. Ama çok besteleri de şey. Muhteşem.
0: Ben onları çok dinliyorum. Yani öğrenmeye çalışıyorum tabii. Hı-hı. Benim yani. İlk Sofi Hocam violonsel hocasıydı. Yani violonsel klasik batı, şey Türk müziği çalıyordu. Hep onları bana zamanında anlatmıştır.
1: Evet. Tamburcu Cemil Bey çok başkadır.
2: Muhteşem. Çok. Yani. Saz eserleri muhteşem.
1: Yani biz okulda onun taksimlerini yazıyorduk yani. Hı-hı. Yani geçmek Hı-hı. için resmen dikte yapıyorduk. Açıyorduk, Hı-hı. yazmaya çalışıyorduk. Yani o kadar dinliyorduk Hı-hı. yani.
2: Muhteşem. O şey Döravan.
1: Tabii tabii.
2: Saz semaisi.
1: Evet.
2: Ya muhteşem. Ferah Feza.
1: Daha neler var neler.
2: Yani derya derya. Peki Sedef Hanım. Bir Sedefçim diyorum. Tabii yıllarda tanışıyoruz. Bir Sedefçim diyorum.
0: Sedef Hanım tuhaf.
2: Evet değerli izleyiciler. Şaşırtıyorsunuz beni de bazen. Tabii sizi göremiyorum ama. Sen ne dersin? Bu az önce de şeyden söz ediyordum. Yoyoma'dan. Çinli Amerikalı. Star.
0: Müthiş.
2: Ondan sonra ama benim için benim favorim tabii ki Rostropovich.
0: Benimdir.
2: Evet Rus. Şimdi bir şey diyeceğim. Ama Ruslardan muhteşem piyanistler, violoncu, keman sanatçıları, özellikle şöyle işte çelistler falan çıkıyor.
0: Çok.
2: Bunların çoğu nereden geliyor biliyor musunuz? Sibirya'dan. Sibirya'da doğmuş benim için.
0: Rostropovich de Azerbaycan. Bakülü.
2: Ben de Rus diye biliyorum. Rus diyorum.
0: Sibirya. Bakü'doğum.
2: Ondan sonra oradan çıkan o kadar çok ünlü müzisyenler var ki yaşam şansı yok o buz gibi havada. Küçük kulübede yaşıyorlar.
0: Evet.
2: Günde kaç saat prova yapıyorlar, egzersiz yapıyorlar? 16 saat, 18 saat.
0: Başka yapacak
1: bir şey yok.
2: Ya ölüm, ya ölüm, ya istiklal. Neyse şimdi o yüzden senden bir şey rica ederim. Bir tabii Sostakovich'im diye orkestra eserlerinden söz etmiyorum da. Ama bir Rostropovich tarzı. Yoyama'yı...
0: Klasik bir improvizasyon. Yani şimdi piyano olmadığı için tek cello şeysiz istemiyorum. Ben gene Bach olur, Bach başka olur ama...
2: Tamam.
0: Ya da Bach mı olsun?
2: Bach.
0: Sonra belki birlikte Taksim üzerine bir klasik bir şey bilmiyorum yaparız.
2: Evet, onu beraber yaparsınız.
1: Tamam.
0: Bach'ı
1: tamam.
0: O zaman biraz kısa yapayım isterseniz.
2: Tamam.
1: Tamam.

0: Evet, gayet güzel.
1: Bravo.
0: Kısa ve özledi. Peki,
1: Elimizde
0: Mehmet,
1: kaldı.
0: sen ne yapacaksın?
1: Ben de bir yüzden dolaşayım o zaman.
0: Oo, muhteşem. Çok sevinirim.

0: Ah, çok güzel bir şarkı geldi aklıma. Leyla Saz Hanımefendi'nin Ağır Aksak. Ey sabahı afitab enveri. Bir dahaki sefere.
1: İnşallah.
0: Söylerim onu. Sevgili izleyiciler, umarız bu iki ayrı sound'u, iki ayrı müzisyeni, değerli sanatçılarımızı zevkle, keyifle izlediniz ve dinlediniz. Ben arada böyle şey yapar gibi yani ritimlerin dışında gürültüler, aksentler yaptım. Kusura bakmayın. Ama yapmaya da devam edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Haberiniz olsun bundan
1: Yapmayalım.
0: sonra. Peki ne çalıyoruz?
1: Hocam 5 devam edelim o zaman.
0: Beşe mi
1: 5'te de
0: devam edelim?
1: aynen.
0: Tamam. Biraz hızlı gidelim ama.
1: Aynen.
0: Çok severim. Peki hoşça kalın. Sevgiler, hürmetler.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla Salı TRT Müzik'te.
1: Kaç kere yemin ettin, kaç gönüle de girdin.
2: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı o.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'da konuğum, meslektaşım aynı zamanda, söz üzere bestekar ve yorumcu. Bir çok güzel şarkılar yazdı ve geldiğine çok sevindim. İlyas Yalçıntaş. Hoş geldin İlyas.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sevindim geldiğine.
1: Eyvallah abi, çok güzel.
0: Çok tatlı şarkılarım var.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Dön bebeğim, harikaydı.
0: Sağ olun.
1: Son versiyonu da sevgili Gökhan Türkmen'de olan. Onu da çok bayıldık. Severek dinliyoruz.
0: Başka bir düzenleme yapmıştık ama biz eski versiyonunu çaldık.
1: Aynen. O hala da çok tatlı. Evet, bu versiyonu çok güzeldi. Ağzına sağlık abi.
0: Teşekkür ederim. Seninle ilgili düşünüyorum, çok güzel şarkılar var aklımda ama biraz en azından seyircilerimiz de biraz bilgi sahibi olsunlar diye 16 yaşında gitar çalmaya başlamışsın.
1: Evet.
0: Yani ya çok şeyi çok merak ettim, yani gitarla tanışmana sebebiyet veren kişi kimdi? Sevmeye bir anda sana.
1: Aslında çok enteresan bir hikaye. Avcılar'da böyle abimin dershaneden bir arkadaşı vardı. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. O çocuk hem işte Avcılar'da böyle seyyar köftecilik yapıyor öğrenci. Hem kendini işte müşterilerine de gitar çalıyor, söylüyor falan.
0: Vay vay,
1: çelik
0: maşallah.
1: Çalıyor, akustik gitar çalıyordu. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. Bizde de bir gitar vardı, öyle çalmayı bilmiyoruz falan. Duruyor evde, annem almıştı, öyle duruyordu falan. Onu bir gün bize misafirliğe geldiği gün çaldı, söyledi. Ben çok etkilendim. O zamandan beri de benim içimde bu kocaman bir alev yandı diyebilirim. Daha sonra öğrendim.
0: Neyi vesile kendime olmuş vallahi, inanılmaz. Aynen. Ben de 16 yaşlarındayken ailemizde bizim tek Ahmet Reyas Eymen'im, abim gitar çalıyordu. Öğrencileri de var İzmir'de. O çalıyordu. Beni çok heveslendirmişti. Ben sesine hayran oldum. O naylon tel özellikle çok,
1: evet,
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Evet, 35 yıldır da aynısını kullanırım. Ama senin çok güzel, tatlı, bana benzer bir hikayen var ama biz maalesef 1990'da Sezen Aksu sahnesinde fırlayarak bunu yapmıştık. Ama senin için yetenek yarışmasında birinciliğin var ve evet, hak ederek çok tatlı, evet, bir şekilde. Ve orada bir şarkın da var, İncir diye. Hı-hı. Çok sevildi. Bu şarkı da iki arkadaşın yazdığı şarkı,
1: evet,
0: değil mi? Onu hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Ve sonrasında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam Embo Orkestrası'nda bu şarkıyı,
1: aynen,
0: seslendirdiniz. Ve olay şahit.
1: Aynen. Stüdyo hali de çıkmış
0: memnun
1: oldu.
0: Memnun musun peki bütün bunların olmasından?
1: Tabii ki,
0: İyi ki
1: çok
0: olmuş,
1: memnunum. Aynen öyle. Aslında Türk müziği adına ben o zamanın soundlarından çıkan son kişi de oldum birazcık. Hani o işte senin de çok iyi bildiğin o 90'lar 2000'lerdeki yani,
0: evet,
1: işte naylon telli gitarın hakim olduğu
0: ya,
1: aslında.
0: Romantizm.
1: Aslında elektrik yani gitarında. Daha doğrusu enstrümanların genel olarak aranjmanlarda çok fazla bulunduğu,
0: evet,
1: müziğin daha detaylı
0: tabii
1: olduğu ki zaman diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle.
1: Diyebiliriz. O zamanlardan geldiğim için gitar çalarak performans yapmam aslında İncir performansında o da büyük bir avantaj sağladı bana. Çünkü daha samimi geliyor insanlara.
0: Donanımlı gidiyorsun ya, çok iyi yani.
1: Aynen
0: iyi
1: abi. Böyle memnunum tabii, şükürler süper olsun. Güzel oldu. Çünkü öncesinde benim evveliyatım da var. Çok fazla
0: olmaz
1: yerde çaldım mı, çalıştım.
0: Mutlaka.
1: Amatör sahnelerde de çok görev
0: mutlaka
1: aldım. Kısmet.
0: Vallahi bence çok isabetli olmuş. Peki bu kadar bahsetmişken bir İncir'i dinlesek mi acaba?
1: Tabii tabii, seve seve.
0: Bir süre daha konuşuruz yani.
1: Tabii tabii, buyursunlar abi, ne demek. Yaşa.

0: Çok güzel şarkı. Çok yakışmış sana ya.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi.
0: Nefesine sağlık. Orkestramızın da ellerine canlarına sağlık. Sağ olsunlar. Bu şarkı hakkı geçmesin. Orçun Karamuk.
1: Evet, Orçun Karamuk ve beste.
0: Ve
1: İskender Kulekçi, söz yazarı. Evet, aynen. Kendisi yurt dışında yaşıyor.
0: Selamlar olsun.
1: Selamlar. Size de.
0: Nasıl güzel meç olmuş. Harika. Dostlara. Çok yakışmış.
1: Çok güzel şarkı. Yani güzel denk gelmiş her İnanılmaz. Şey. Yani bazen her şey güzel denk gelir.
0: Demin Dönme Bim okumuştuk. Dönme Bim de mesela Tarkan'a gelene kadar
1: evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir dönem
1: evet.
0: C'den geçti. Ama o tak yerine oturduğu zaman da insanlara çok güzel bir sıcak bir şekilde şarkı geçiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama çok dediğin gibi çok güzel bir uyum olmuş.
1: Eyvallah.
0: Daha soracağım çok sorular var. Beste olayını nasıl yapıyorsun? Tabii, söz tabii, vesaire. Tabii. Ama ondan önce bir içimdeki duman mı duysak?
1: Tabii abi buyurun. Oh be. Eyvallah yapalım.

0: Eyvallah abi.
1: Ama dediğin doğru da 90'lardaki o doku bizim de tabii ki 70'lerden 80'lerden alarak getirdiğimiz bir doku. Onun tadı tuzu var çok güzel. Peki bu şarkı söz beste?
0: Benim abi, ben yaptım bunu.
1: Evet. Bilmeden.
0: Aslında öylesine yaptığım bir şarkıydı. Bayağı öylesine yaptım yani. Zaten öyle oluyor biliyorsunuz hani. Tabii, sonra... Kimse yani hiçbir besteci hit yapacağım diye aynen girişemez öyle, o işlere aynen, biliyorsun aynen. Abi. Yapıyorsunuz, kalbinizden çıkıyor gönlünüzden. Tabii. O gideceği kısmeti varsa aynen. Dokunuyorsa kalplere dokunuyor. Öyle işte böyle vapurdayken gelmişti melodisi aklıma. Eve gidip sözleri tamamladım, yaptım. Albümde de çıkış şarkısı oldu.
1: Yani bence sen de... Şu konuda şanslısın. Bazı abilerle abilerim var büyük işte. Onlar beste yapıyorlar. Söz diyorum. Orada ben de biraz olmuyor gibi sanki diyorlar. Sen çok şanslısın diyorlar mesela. İkisi bir arada olabiliyor diye.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. O da işte birazdan sen zaten bana soracaksın büyük ihtimalle de. Teknikler oluyor. Hani o soruyu merak ediyorum mesela. Seni de merak ediyorum. Aslında ben de aynı soruyu sana da sormak tamam, isterdim abi. Hani besteleri nasıl yapmakla ilgili. Hani melodi önce mesela ben mesela melodi gelir bana. Sonra sözleri şey yaparım. Aynen. Aynı anda yapan var. Aynen. Mesela sevgili sanırım Şebnem Ferah'ın sözüydü o. Kendi söylüyordu. Aynı anda çıkınca güzel olur derdi
1: ya
0: falan.
1: İşte,
0: İşte herkesin tekniği yoğurt evet. Yiyişi farklı derler ya.
1: Beni ilk önce melodi tetikliyor. Daha sonra melodi tekrar ettikçe üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor ve oturuyor. Sonra bakıyorum cümle kurmaya başlıyorlar. Sonra bakıyorum A da oluşmuş, B de oluşmuş. Bunları biliyorsun plansızlık en tatlı plan oluyor bu işte. Sonrasında tabii ki akışa bakıyoruz yani bütün her şey bittikten sonra. Çünkü bir 10 dakikada o çıkıyor.
0: Aynen.
1: Dolup taşma davası.
0: Aynen öyle.
1: Ondan sonrasında artık ufak ufak törpülemeler veya kenarına köşesinde bir şey çok uzamışsa onun yerine koyulabilecek bir kelime varsa aynı daha da derinleştirebilecek, sadeleştirecek, anlaşılırlığını kolaylaştıracak bir şey varsa o formüllere giriyoruz. Ama dediği gibi Şevnem'in de yani direkt çıkıp da sözcüğümüzü o zaman...
0: Çok zor. Ben onu yapamıyorum. O müthiş bir teknik. Kendisine ait bir teknik sanırım herhalde. Yani çünkü o şekilde şarkı yapmak çok zor. Çünkü bence şarkıyı belirleyen şey şan melodisi.
1: Evet.
0: Önce yani şan melodisi güzelse sözleri sonradan duruma göre bir hikaye oluşturup yazabilirsiniz. Ama çünkü bestenin güzel olup olmadığını şan melodisi belirliyor aslında. Özellikle de nakaratın korusuz kısmının melodisi güzelse o beste hit oluyor yani.
1: Aynen. Ben yani bu konuda biraz... Çocuk gibiyim yani çok heyecanlı söz yazma konusunda. Mesela bir sözü veya bir şiiri daha doğrusu bir söze dönüştürüp üzerinde kırpmalar yaparak tabii ki izni alıyorum karşı taraftan. Bir kere denemiştim bunu. Tarkan'la beraber okuduğumuz Gitme'de denemiştim. Ne vakit gelsen aklıma ve Gitme diye bir şiir vardı Kemal Sayın'a ait, abime ait. Onları derleyip toparlayıp 2 sayfalık, 3 sayfalık şiirden 16 satıra, 20 satıra düşürüp içine bazı ilaveler yaparak bir söze dönüştürmüştüm onu. Sonrasında herhangi bir şekilde bestenin üzerine söz yazma da çalışmıştım. Çokça çalıştım. Fena da gitmedi onlardı. Mesela Hicran, Ozan'ın bestesiydi.
0: Çok güzel şarkılar. Güzel,
1: Gurur
0: onlar,
1: mesela, güzel. Geçmişte Deniz Ercan okudu. Daha çok öyle şarkı çalıştım. Çok işe yarıyor. Bir o taraf, bir taraf. Dediğim çocuk işte parkı gibi gelen yer bana orası. Nereye koysanız içinizde bir ateş, bir heves uyandırıyorsa mutlaka içine dalma arzusu uyandırıyor. Onun içinden nereye varacak? Bu melodi niye anlatıyor? Çözmek çok eğlenceli geliyor bana. Çok

0: da heyecan verici bir şey. Hala üzerinde var etkisi.
1: Ama
0: yani
1: çok güzel yani zaten çocuk, gözünden evet. Belli abi o evet, ışık belli abi. Yani bu dünyada bu dünyada yani. Bu yüzden var yaşa, olduğun yaşa, çok belli. Öyle.
0: Çok güzel. Bir tane daha bir lütfen senden. Çünkü ben özellikle konuklarım geldiği zaman diyorum ki iki şarkı seyircilerimizle. Şimdi İlyas Yalçın, İlyas'cığım gelmiş buraya. Yani mutlaka seni daha çok duymak isterim.
1: Eyvallah abi.
0: Konuğumsun. O yüzden senden bir şarkı daha duysak
1: tabii
0: ve o şarkı daha...
1: Olur. Hangisini yapıyorduk? Hangisini yapalım?
0: Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. Çok seviyorum.
1: Evet.
0: Soner'ci ve selamlar olsun.
1: Selamlar
0: İnşallah
1: selamlar. Müthiş beste.
0: Mutlaka konuk etmek beste. İsteriz Soner'i de. Şahane şarkılar, şahane itler.
1: Müthiş çıkardı. Beste.
0: Müthiş bir sözleri, çok şahane besteleri de. Ve onlardan en sevdiğim Sadem. Senden dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok güzel şarkı.
1: Eyvallah abi.
0: Sana çok yakışmış. Ben ilk defa duydum. Ben radyoda duyuyordum.
1: Eyvallah. Şeyi,
0: ama canlı olarak çok çok rahat okuyorsun bir de şarkılar da yani.
1: Teşekkür ederim abi, sağ ol, eyvallah. Dediğim gibi öncesinde evveliyatım var bayağı. Tek gitar program yapıyordum tek başıma. Yani yanımda bir keman ya da klarnet eşlik ediyordu. 5 evet. Saat. Hala eksiklerimiz vardır. Her zaman öğrenciyiz tabii ama. Şükür abi.
0: Yani çok iyi. Ama o zaten öncesinde de baktığımız sohbetimizi de müzisyenlerle sohbette de yani o bazı pratik çözümler vardır prova sırasında. Onları tık tık tık tık tık yerine hep bunların hepsi çok şükür o güzel şeyleri yaşamak, oradaki tecrübelerden zaman içerisinde süzgeçlerden geçirip tat tattı kendimize katmakla ne de güzel bir yol alınmış. Şimdi demin aklıma bir şey geldi. Yapay zeka.
1: Evet abi.
0: Çok fena.
1: Vallahi çıldırmış durumda. Hemen daha çıkar çıkmaz. Çok acayip. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii ki de insan seslerini taklit ediyor. Aranjeleri de taklit ediyor. Hep daha önceden yapılmış şeyleri baz alarak yapıyor. Kendisinin ürettiği şeyler aslında teknik olarak yok. Hep insanların yapmış olduğu şeyleri ama tabii bir makine olduğu için hani mesela satrançta da artık biliyorsunuz hiçbir insan yapay zeka yenemiyor mesela. Makine olduğu için çok kısa sürede çok temiz
0: çok bir
1: şey çıkartıyor size. Bir aranjman, bir eskiz mi diyeyim. Eskiz halinde yapıyor ama o kadar güzel makyajlıyor
0: güzel
1: ki vokalleri. Tabii yani işte siz bir beste mırıldanıyorsunuz, veriyorsunuz. Yapay zekaya size onu geri aranjesini yapıyor, size veriyor. Bir de vokal
0: demo
1: de,
0: da değil yani.
1: Tabii
0: değil
1: tabii vokal de yapıyor üzerine. Ve çok kısa sürede çok güzel duyuruyor size onu. Mesela bende şey var abi. Kendi yaptığım bestelerin çoğunu ben kolay kolay sevemiyorum. Ya diyorum bunu bir ısınamadım ben, olmadı bir türlü. Sevemiyorum çok bazıları. Onları mesela çok güzel şey yapıyor. Güzel duyuruyor sana. Diyor ki aslında bak bu besteyi bir aranje olursa böyle duyabilirsin gibi fikirler de verdiği için çıldırmış durumda müzik piyasasını bayağı domine edecek ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak abi.
0: Görselde de bazı videolarda vesairelerde çok inanılmaz kullanılıyor.
1: Tabii oralar yani her sektörde ama müzikte de çığır açmış durumda yani bir takım programlar.
0: Ben insan faktörünün yani sanatla alakalı bölümün çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani
0: bu çünkü bazı sıcaklıklar var demin söylediğin şarkıda da.
2: Evet.
0: Soner'e teşekkür etmiş tekrar, şahane bir şarkı. Yani o sıcaklık, o insani olan, o sesin içerisinde olan
1: çok daha değerlenecektir.
0: Ve bazı şarkılarda söylediğiniz zaman şu arkada tabii hafif bir tüyler,
1: evet,
0: ürperme olur, ürperme.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunu insan yaşatır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir yapay zekadan aynen öyle. Dediğiniz gibi bir o ensenizden o titreşimi, frekansı o hissedemezsiniz.
0: Evet, evet,
1: yani insan olması lazım.
0: Yani teknolojinin yararlarına hayır demiyorum ben asla. Ama bu da bir şekilde zaman içerisinde nasıl bir yol olacak ben çok merak ediyorum.
1: Yardımcı enstrüman olarak kullandığımız sürece işimizi görebilir
0: aynen
1: dediğim
0: evet
1: gibi.
0: Bir 5-10 sene önce, kaç sene olmuştur yok, 8-10 sene olmuştu galiba. Sesi artık ayrıştırma olayını duydum ben. Yok canım dedim yani ketçapı, mayonezi, her şeyi hardalı karıştır. Sonra bunun içerisinden bir tanesini ayır. Kanal nasıl olacak dedim. Yani çok az ziyanla bu işi çözdüler yani. Çünkü ne olursa olsun bir şan melodisini o müziğin içerisine almaya kalktığınız zaman ufak deformasyonlar olabiliyor.
1: Tabii ki de ufak değil, bazen
0: ama
1: çok da olabilir.
0: Evet, şarkıya göre ve alttaki şeyin ayrışmasına göre. Demin Soner'in şarkısını söyledin. Ben de bir tane şarkıyı bir bana ait değil, bir buçuk Mehmet Güvel'in bir şarkısı var orada. Mehmet abimize sevgiler, saygılar olsun buradan. Ben bir iki sene bu şarkıyı çıkış şarkısı yaptım. Hayatımda çok umadığım bir şarkıydı. Ama o kadar hoşuma gitti ve son üzerinde dayanamayıp bazı minik bölümler, yükselmeler, bir tansiyon yaptım. Kendi keyfime göre minik dokunuşlar yaptım. İnşallah bestekarının sözlerinde çok hoşuna gider. Çok severek seslendiriyorum. Sevgiler, saygılar olsun tekrar. Kimse bilmez.
1: Buyursunlar abi.

0: Sağ olun, teşekkür ederiz orkestramıza. Sağ olun. Vallahi can katıyorsunuz, sağ olun. Çok güzel şarkı değil mi?
1: Ağzına yüreğine sağlık
0: sağ
1: abi. Harikaydı.
0: Müthiş.
1: Çok güzel versiyon olmuş bu arada.
0: Öyle mi? Öyle,
1: harika.
0: Kaç 5-6 yıldır söylemiyorduk ama çıktığımız düzenli
1: çok
0: bir yer
1: sevdiğim
0: vardı.
1: Bir şarkı süper
0: çok
1: abi.
0: Çok hoşuma gitti.
1: Harika,
0: bizim
1: çok güzel. Sonlardaki nüanslar da harika olmuş.
0: Vesikarımızın sözlerinin de hoşuna gider inşallah. Bir renk katmaya çalıştık. Acizane, saygıyla, sevgiyle yapmaya çalıştık. Çok güzel. Yani müzik gerçekten şahane bir hayat şekli. Ben çok mutluyum. Yani hep çok çocukken çok dua etmiştim. Dedim ki çok güzel, severek yaptığım, her daim yapmaktan keyif aldım. Bir mesleğim olsun diyordum ama hiçbir şekilde açıkçası müzikle ilgili bir hayatımın olacağı hiç aklımın köşesinde bile yoktu. Çok severdim şarkı söylemeyi. Ama çok şükür her zaman söylüyorum. 35 yıldır söylemeye devam ediyorum. İyi ki varsın Sezen Aksu. İyi ki Ümit Sayın'ı İzmir'den İstanbul'a getirdin. Bak ne güzel şeyler çıktı. Ne güzel enerjiler çıktı. İnsan içindeki ışığı görüp onu büyütmeyi seven insanlara bayılıyorum. Onlardan bir tanesi Sezen. Sağ olsun, var olsun.
1: Varsın abi, yüreğine sağlık.
0: Ya vallahi sağ ol canım, ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Senden bir şarkı dinlesek bir.
1: Buyursunlar.
0: Valla.
1: Buyursunlar abi.

0: Şahane bir şarkı. Senin sözleri bestesi, senin
1: Evet abi,
0: şarkına
1: teşekkür ederim.
0: ayrılmışlar. Peki sana bir soru soracağım. Besteleri gecenin birisi işte bahset 10 sene 10 senelik şarkı
1: 10
0: değil mi? Sen
1: sene
0: 10 sene
1: aynen.
0: oldu değil mi?
1: 9-10 sene 9-10 senelik.
0: Süper. İnşallah 20'li 30. senelerini görsün.
1: Eyvallah,
0: sevilmeye
1: sağ ol
0: devam
1: abi.
0: etsin inşallah. Gecenin, ben bunu bazen düşünmüşümdür. Gecenin birisi şarkıyı yazdık. Daha sonra bu insanlar tarafından duyulmaya başlıyor ve hit oluyor ve gerçekten bütün Türkiye'nin her yerinde, artık gittiğin her yerde insanlar bunu biliyorlar ve tanıyorlar. Her melodisini, her sözünü, her yerini. O şey nasıl? Yani ben bunu yaşadım 24-25 yaşlarındayken. İnsan oraya kadar çok antrenmanlıydım ben tabii. Çok bir sürü hitler çıktı, ondan sonrasında dönme benim stadyuma duyunca tamam canım işte ya, normal işin akışında olan şeylermiş gibi. Ama ne tatlı bir rüyadır değil mi? Yani gecenin birisi bir şey yapıyorsun ve bu şarkı insanlar seviyorlar. Onlardan mı duymak duygusu?
1: Evet abi, kesinlikle öyle. Aslında o kişinin, yani yazan kişinin, bestecinin frekansıyla alakası
0: değil
1: var.
0: Mi?
1: Evet, siz çünkü oraya bir frekans yüklüyorsunuz. Karşılık buluyor.
0: Evet.
1: Kalplerde, gönüllerde. İşte o hissiyat.
0: Ha.
1: Tam bahsettin.
0: Evet, evet.
1: Çok güzel abi.
0: Ben düşünüyorum işte, bazen diyorum işte Gül Beyaz Gül Dönme benim yazdığım zamanlarda, yani bir oda bir salonda gitarıyla, kalemiyle, kağıdıyla bir duygu ortaya çıkartmaya çalışan bir çocuk. Yok olup da gidebilirdi zaman içerisinde. Hiç kimse duymayabilirdi de. Hep ona duacıyımdır. Diyorum ki ne güzel bir şey oldu. İnsanlar bu güzel senin şarkına dahil olmak istiyor. Bütün sözleri besteken arkadaşlarımızın şarkıları. İnsanların gönüllerine girdiği için şarkıların ömürleri uzuyor. Bir sonraki nesile, bir sonraki nesile geçiyor. Ben çok mutlu oluyorum.
1: Boşuna yani... olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Nasıl?
1: Boşuna olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Tabii tabii, mutlaka. O içtenlik, o samimiyet şarkıların içerisinde dediğim gibi. En başta konuştuğumuzda da dolup taşma hadisesi, içeride birikimler, yaşanılan şeylerin notları alınıp...
1: Aynen öyle abi.
0: Özü çıkıyor ortaya, şahane bir şey. Peki, çok sevdiğim bir 30-35 sene tabi oldu. Fahir Atakoğlu. Çok sevdiğim bir abim o da. Onunla ilk İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Sonrasında çok da güzel, çok güzel eserleri var. Onlardan bir tanesi sözlerinde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Levent Yüksel'in seslendirdiği. Levent'cime selam olsun, Fahir abimize selamlar olsun. Bir tane İstanbul söyleyelim.
1: Olsunlar abi.
0: Olur mu?

0: Helal olsun orkestramız. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir enerji. Sağ olun, var olun. Vay be. Zaman nasıl akıp gidiyor. Ne güzel şarkılar değil mi ya? İsabetmiş ben.
1: Vallahi abi öyle. Tam olarak değil öyle. Mi? Hala da biliyorsun işte çok revaçta. Yani evet, en çok dinlenilen mekanlarda. Tabii bakma, gençler arasında farklı tarzlar tabii illa çıkıyor, popülerleşiyor ama belli bir yaş kitlesini yakından ilgilendiren şarkılar evet, hala bu parçalar yani. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz
0: bence. Deriz. Tabii üstüne sizin de yaptığınız güzel tatlı şarkılar da gelince eyvallah, çok güzel bir kamda gidiyor. O doku güzel bence. Ben evet, seviyorum o şeyi.
1: Ya ben konserlerde daha 90'lar, kendi şarkılarımın dışında yapacaksa cover, yine 90'lar cover yapıyoruz. 2000'ler 90'lar coverlar yapıyoruz abi.
0: Repertuara bakıyorum sahnede, hala 70'ler 80'ler o taraftan geliyorum bu zamana kadar. Evet, tabii çok güzel bestekarlar, çok güzel, değerli söz yazarları. Fahir abi zaten bahsettik, Sezen Hanım'dan bahsettik. Üstüne kata kata tabii gitti. Ben şeye hayranım bir de. Yani işte mesela İstanbul şarkısı. Beste inanılmaz güzel. Ama aynı melodi 3 kere dönüyor. Fakat nasıl sözler ve o melodi nasıl bir uyum içerisinde ve nasıl hakikaten İstanbul şeyini, eski zamanları da insanın gözünde canlandırıyor. Çok zor bir iştir ama yapınca da çok tatlı oluyor. Sezen Hanım da bu işleri çok iyi, çok tatlı.
1: İyi ki varlar, iyi ki yapmışlar tabii, tabii, vallahi.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın zaman içerisinde zaten çıkarttığın şarkılar oluyor. Onları paylaşmaya devam ediyorsun. Dijital hayata tamam, tabii benden daha genç olduğunuz için daha çabuk adapte ol. Yapay zeka demin söylüyorum. Neler sayıyorsun bana?
1: Ya çok bende senden hiçbir farkım yok abi baktığın zaman. Yani
0: aynı.
1: Sadece hani

0: İşte çıkan şarkıları, projeleri vesaire sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz, duyuru yapıyoruz sadece. O kadar.
1: Evet.
0: Yani onun dışında hani aktif ya da çok fazla kullanmak, onun içine çok düşmek
1: Evet,
0: gibi durum
1: evet.
0: zaten ya yapımda yok,
1: Evet.
0: hamurumda yok diyeyim.
1: Evet.
0: Sadece yardımcı enstrüman olarak
1: İşte
0: kullanma
1: aynen öyle, ben de öyle.
0: taraftarıyız. Dediğim gibi yani bir şeyin çok fazla
1: Çok
0: içine
1: oraya kendini
0: girince,
1: feda eder gibi bir hale
0: evet
1: dönüşmek, ben
0: yani
1: de
0: çok
1: sevmiyorum onu.
0: içine girince,
1: Yaşa.
0: yapay zeka da o şekilde, içine
1: Evet.
0: girince öyle kaybolur. Yani yardımcı enstrüman olarak kullanmak lazım.
1: Evet.
0: Özü de çok kaçırmadan, bozmadan ona dikkat etmeye
1: Evet.
0: çalışıyorum yani.
1: Güzel bir şarkım var. Olur.
0: Eyvallah.
1: Senden duymayı çok isterim. Çok
0: Aynen.
1: hoşuma gitti. Ben bugün seni ilk defa duyuyorum ya. Bir eve hoşuma gidiyor.
0: Eyvallah,
1: Dinliyorum.
0: teşekkür ederim abi.
1: Bakıyorum şarkı. Bana da çünkü bir şarkım bazı modellere alışıyor insan. Yani giriş çıkış vesaire. Sen de mesela direkt A'dan bir giriyorsun. Bu da çok etkili. Bu da güzel bir...
0: Eyvallah. Ben hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum.
1: Yaşa.
0: Boşuna
1: Yaşa
0: burada
1: aynen.
0: değiliz. Boşuna bu işleri
1: Aynen. Aynen
0: yapmıyoruz.
1: yaşa. Aynen
0: Daha
1: yaşa.
0: önceden belli ki
1: Allah'ın nicelerini yaşa. Onu nesip etsin
0: seçmişiz abi.
1: inşallah.
0: Ruhlar
1: Tamam.
0: seçmiş bu
1: Yaşa.
0: görevleri diyeceğim. Öyle zaten. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyorum.
1: Ben çok tatlı buldum. Ve seni bugün tanıdım, ilk
0: Eyvallah.
1: defa tanıdım. Yani yaptığın eserlere de kendine yakışıyor. Naifliğin. Yani müzisyen tarafının, o tarafın güzel gelişmiş olması, o terbiye çok önemli bir
0: Naçizane
1: şey.
0: abi, eyvallah,
1: Daha
0: teşekkür
1: çok bir şey.
0: ederim.
1: O zaman olur diyelim mi?
0: Buyursunlar
1: Diyoruz.
0: yapalım.
1: Yaşa.
0: Buyurun.

0: Bam bam bam diye bitirdik üst sahnede çalarken.
1: Güzel ama.
0: Eyvallah.
1: Çok güzel.
2: Bir şarkı daha var ki. Canım Uzay Para'nın bestesi, sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı.
0: Eyvallah.
2: Medcezir'i beraber okusak mı?
0: Süper, süper. Keyif alır mısınız? Buyursunlar abi. Çok güzel şarkıdır. Aşağı.

0: Helal olsun. Çok güzel, çok. Çok iyi bağladım.
1: Eyvallah
0: çok,
1: abi.
0: Çok zevk aldım. Çok sağ olasın.
1: Süperdi,
0: çok var olsun.
1: Eyvallah.
0: Ne
1: ağzına
0: yettin
1: yüreğine
0: gelmekle.
1: Sağlık. Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok güzel bir enerji geldi üstüme benim de. Çok güzel. Çok sağ. Konuklarımız çok tatlı. Gerçekten her gelen konumuz birbirinden değerli ve çok tatlı. Güzel bir enerjinizi canı gönülden veriyorsun. Gözlerin içinde de onu görüyorum.
1: Eyvallah abi.
0: İyi ki geldin. İyi ki güzel bir zaman geçirdik. Orkestramız çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz
1: ellerine,
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerine, emeklerine, ayaklarına sağlık.
0: Sağ olun, var olun. Artık güzel bir final yapmak istiyorum. Madem bu kadar buralardan geçtik gittik değil mi? Bir son güzel bir şarkı daha var. Dedikodu, dedikodu. Önümüzdeki hafta TRT Müzik ekranlarında ümitli şarkılarda tekrar görüşmek üzere. İlyas'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar
1: çok
0: teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: Abi.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Naim Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Bülbül gibi pür olduğu cihan namelerinden. Şimdi bu eserlere baktığımız zaman bu insanların duyumları geleneksel yapıya ne kadar yaslanmış, ne kadar var diye hep aklıma gelir mesela. Türk müziğini mesela tarif edenler işte böyle hanelere ayırmış halk müziği, efendim sanat müziği diye. Bir koca gövdeden iki bütünü birbirinden ayırmak gibi bir derdimiz olmuş. Ne hikmetse.
1: Gaflet değil mi efendim bu büyük
0: yani
1: gaflet?
0: Yani şimdi mesela Zekai Dede bu Cazker eseri bestelediği zaman ya. Acaba hangi boydan, hangi yerden, hangi memleketten geldi veya işte yani bu insanların haline bir bakmak lazım. Yani sanki bu insanlar başka bir insanmış. Efendim Anadolu'nun bir başka yerinde okuyup söyleyen insanlar başka insanlarmış gibi böyle tarif etmek çok aykırı geliyor bana yani. Çok doğru
1: ne
0: gelmiyor.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Çünkü duyuş ve bilinç zaten insanların altyapılarında var. Yani bu insanlar analarından, babalarından, atalarından, geleneklerinden edindikleri bir sürü bilgi var. Yani bir bestekar durup dururken bestekar olamaz. Yani bir birikim olması lazım. Bir efendim dağarcığında epeyce bir yoğunlaşması lazım. Bunu türküde bulabilir efendim.

0: Bunu zurnada bulabilir. Bu birbirinden kopmaz bir parça bu aslında.
1: Ya.
0: Türk müziğinin bütününü konuşmak lazım. Bu bir bütün. Ama bunun içerisinde bir halk geleneği vardır, halk kültürü vardır, halk
1: Evet.
0: türküleri
1: Evet
0: vardır.
1: efendim.
0: Efendim, bir de şehir efendim okumuş bilinç sahibi, makamata hakim, efendim bilgiye hakim insanların ürettikleri. Bu insanlar da bunlardan ayrı değil. Bunlar da bunların bir
1: Tabii
0: parçası yani.
1: efendim. Affedersiniz. Şimdi Zekai Dede'nin eserini icra etmeye çalıştık. Az sonra da anons edeceksiniz. Aynı makamda Hisarlı Ahmet'in türküsü var. Şimdi ikisinin birbirinden ne farkı var
0: Şimdi
1: dinledikten
0: evet.
1: sonra konuşalım.
0: Şimdi
1: Ya.
0: bestekarını kim bulacak mesela?
1: Ya.
0: Hisarlı Ahmet'in okuduğu türkünün
1: Ya.
0: böylesine bir hicazkar bir türkünün
1: Ya.
0: varoluşunun sebebini bir şehre bağlamak veya bir anonimleşmiş olup da sahibi belli olmadığını zannedelim, öyle düşünelim ama bir sahipli bir şey.
1: Olmaz olur mu?
0: Ama işte
1: Ya.
0: yani bir bilinçli oldu bunların hiçbir tanesi durup dururken olmadı yani.
1: Ya.
0: Yani bir sebep lazım. Efendim buna ağıt dersiniz, buna hoyrat dersiniz, buna gazel dersiniz. Hepsi bir feryadın ürünü değil mi? Yani aynı coğrafyanın insanların feryatları bir araya gelmiş. Bunları birbirlerinden ayırıp da böyle ayrı mütalaa etmenin de hiç manası yok bana göre. Çünkü
1: Tabii.
0: eğer varsa değerli olan her neyse kendi yerinde gene değerlidir. Kimsenin bir itirazı yok.
1: Ya.
0: Türkü çok değerlidir.
1: Olmaz olur mu
0: Efendim,
1: efendim?
0: türkü zaten bu geleneklerin tamamlayıcısıdır zaten bana sorarsanız.
1: Ya.
0: Yani şehir musikisinin gelişmesinin ön ayağı türkülerden geçmektedir.
1: Amenna efendim,
0: Türküler
1: öyledir.
0: olmasa, efendim hoyratlar olmasa, uzun havalar olmasa, efendim belki de gazel de olmayacaktı.
1: Ya.
0: Yani işin öncesi bu.
1: Amenna.
0: Evet.
1: Geldik mi Hisarlı
0: Evet.
1: Ahmet'e?
0: Hisarlı Ahmet'e gelmedik
1: Peki.
0: ama Hicazkâr piyano taksimi
1: Pardon
0: yapmış.
1: efendim, önce
0: Evet.
1: o var,
0: Yorgo
1: affedersiniz.
0: Bacanoz'dan dinleyelim
1: Ya,
0: efendim.
1: ya.
0: Evet.

0: Dört köşe olmuştur. Böyle bir letafet görmemiştir. Ya.
1: Yani bir de Hicazkar Taksim yapıyor
0: Ya
1: yani.
0: efendim.
1: Aman Allah'ım ya.
0: Müthiş, değil mi
1: Evet
0: efendim?
1: evet Allah
0: Ya.
1: vergisi çok üstün
0: Bir
1: bir
0: de nasıl
1: kar.
0: bir kompozisyon?

0: Öyle. Şimdi tabii Hisarlı Ahmet'ten
1: Geldik
0: bahsettik.
1: efendim
0: Hisarlı
1: ya.
0: Ahmet.
1: Ya.
0: Çok ilginç. Yani incelenmeye müstahak bir insan yani Hisarlı Ahmet. Yani bu insanın ne eğitimi var bilmiyorum.
1: Ya. Manevi
0: Anladım.
1: eğitim var
0: Yani
1: efendim.
0: şimdi böyle bir duyuşla okumuş olduğu o Hicazgir eserler, o Eviş Türküler.
1: Ya.
0: Ya bu nasıl bir zihnin var senin? Yani bunu nasıl öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl? Bunun mutlaka öncesi var. Yani durup
1: Var.
0: dururken peyda olmuş şeyler değil bunlar.
1: Tabii.
0: Yani gelenek dediğimiz zaten eklenerek yürüyen bir yol bu yani. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bugünkü anlayışla baktığımız zaman Hisarlı Ahmet'ten ötesini bilmiyoruz. Kim var mesela?
1: Kimden
0: Yani
1: duydu onları?
0: mesela o böyle bir icra başka bir insanda da var mı diye düşündüğün zaman bulamıyorsun. Yok. 1920 yıllarında Doğu ve Güneydoğu derlemelerini Amerikalılar yapmış. 1920 Amerikalılar gelmiş böyle köy köy
1: Bizde
0: dolaşmışlar. O
1: olmayan
0: bölge.
1: birçok kayıt onlarda mevcut
0: Tabii
1: şu an.
0: yani götürmüşler, almışlar. Daha biz daha dünyadan bir haberiz ya.
1: Evet.
0: Zaman zaman böyle bakıyorum arşivlerde falan çıkıyor yani
1: Çıkıyor,
0: o
1: evet.
0: döneme ait hem resimler ve canlı görüntüler de var. Bunların şimdi öncesini tahayyül etmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendimce.
1: Eyvallah.
0: Mesela Hisarlı Ahmet var ama tamam başımızın tacı ama öncesi nerede? Daha öncesi nerede? Daha öncesi ne? Aslında bunların hepsinin böyle mutlaka şey olsaydı yani insanlarımız böyle çok bilinçli olsaydı mutlaka bir kaydı kuydu olurdu yani.
1: Evet. İnşallah olur, belli
0: Evet, bir
1: olmaz.
0: dinleyelim bakalım Hisarlı Ahmet'i.

0: Vay efendim ya.
1: İşte maya dediğimiz şey bu. Yani Anadolu'yu mayalamak, hem musiki bakımından hem efendim dil bakımından. Bu insanlar olmamış olsaydı bugün bizim yürüme şansımız olmazdı. Öncesinde de buna benzer kim bilir neler vardı. Hisarlı Ahmet'ten belki çok daha fevkinde ve dikkat edersen yaşlılık dönemlerinde kaydedilmiş.
0: Tabii, tabii efendim, evet.
1: Öncesindeki sesini kimse bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor. Ya.
1: Yani ne büyük bir kayıp biliyor musun?
0: Ya. İmkansızlık bu bile ne imkansızlıklarla
1: tabii,
0: kaydedildi.
1: Tabii. Efendim gene bir hayret edeceğimiz bir şey var. Şarkın çok önemli insanlarından biri. Urfalı. Tenekeci Mahmut ismiyle bilinen ya. Efendim Mahmut Güzel Göz. Kendi bölgesinin külliyatını böyle sırtında taşıyan, ha, bütün hanelerini bilen, bütün o makamsal duraklarını bilen, ya, bütün o makamlara ait, bütün ince ve inceliklerine vakıf bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bir Araban Gazel okuyacak.
0: Ya.
1: Belki bu sözlerle ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunu Mukim Tahir plaklara okumuş.
0: Evet.
1: Hüsnün senin ey dilberi
0: evet,
1: nadide
0: evet,
1: kamer
0: evet,
1: midir? Şimdi Fuzuli Hazretlerinin
0: sözleriyle
1: icra edecek.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de sonra yine konuşuruz.
0: Peki efendim.
1: Evet. Ortam sesi.
0: Muhakkak,
1: yani bir
0: evet,
1: stüdyo
0: ya,
1: sesi değil bu.
0: Tabii tabii.
1: Ama ustalığını bir dikkatle dinleyin.

0: bahane yok bak diğer okuma biçimlerinde.
1: Ya.

0: Evet. Bu da işte Urfa'nın yetiştirmiş olduğu ama saklı bilgelerinden. Yani müzik hayatına yön vermiş yaşadığı dönem içerisinde. Oradaki kendi öz geleneklerini hiç böyle bozmadan, örselemeden, kendi ustalarından, kendi önceki okuyanlarından bir hakkını öğrenerek,
1: naklediyor.
0: hiç bozmadan, evet,
1: Ya.
0: örselemeden bugünlere kadar getirmiş ve taşımış. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi her coğrafyanın kendine göre bir okuma tarz ve biçimi var. Yani Harput'ta başka, Diyarbakır'da başka, Urfa'da başka, Kerkük'te başka. Ama temel yapı bu. Yani bizim musiki geleneğimizde olan bu makamsal gidiş, bu makamsal anlayış her neyse, bu insanlar da tezahür etmiş yani. Ne yaparsanız yapın. Konya öyle, Erzurum öyle. Yani coğrafyaya baktım, nereye giderseniz gidin böyle. Ve bu insanların içerisinde de burayı inşa eden, yani şimdi mesela biz Türk müziğini ileri noktalara taşıyan insanların hepsinin nesli devamıdır bunlar. Yani bunlar olmasaydı bunlar da olmayacaktı.
1: Tabii, tabii efendim.
0: Yani bunların bakiyesi,
1: İşte biz bu
0: işi
1: klasik
0: bu hale getirdi.
1: eserleri nasıl biliyoruz şimdi?
0: Tabii.
1: Zekai Dede okuduğu öğrencilerine meşk ettiği
0: Tabii.
1: için o şekilde geldi. Aynı şekilde burada da
0: Tabii
1: işte
0: tabii.
1: bu
0: Ama işte
1: mübarekler.
0: bunlar hepsi birbirlerini adam akıllı beslemiş, onu söylemeye
1: Ha,
0: çalışıyor.
1: ya.
0: Birbirlerinden ayrı düşünülmemiş.
1: Tabii.
0: Yani hepsi bir kabul edilmiş. Yani Türk müziği olarak böyle takdim edilmiş insanlara bunu başka türlü nasıl tarif ederiz ki ya?
1: Ya.
0: Şimdi şu bu Araban Gazeli okumak, yani şu haliyle okumak bugün ben hiç
1: Ya.
0: kimseden duymadım. Sadece işte Tenekeci Mahmut ama benzer Mukim Tahir tavrıyla ve tarzıyla okuyanlar var. O da plağı yetiştiremediği için o
1: Evet.
0: meyan kısmını
1: Okumuyor. Evet.
0: yetiştirememişler. Yani koymamış. Okuyamadığından değil. O da bir enteresan bir adam yani. Mukim Tahir de öyle. Bir de biz yetişemedik tabii. Ahmet Uzungöl diye bir kişi var orada.
1: Evet.
0: Hafız aynı zamanda. Onun kardeşi var Halil Hafız. Aynı şekilde bunların hepsi bir külliyatı almışlar kucaklarına. Yani bu adamların yaşı kaç biliyor musun? 1000 yaşında bu adamlar.
1: Ya.
0: Yani öyle üç, kendi yaşıyla asla böyle mütenasip değiller. Bu adamlar bir tarihi böyle almışlar sırtlarına, almışlar bugüne kadar taşımış ve getirmişler. Bu tavır, bu tarz, yani bir ekolü temsil etmek, onu bugünlere taşımak ne kadar zor bir şey.
1: E nasıl bu ikilik nereden çıktı o zaman hocam, değil
0: Vallahi
1: mi? Kim
0: bilmiyorum
1: çıkardı
0: yani
1: bunu?
0: hiç gereği yok.
1: Malumunuz öyle
0: Evet.
1: bir hikaye var. Hocası öğrencisine diyor ki evladım şu mumu bir söndür. Efendim hangisini diyor filan. Oğlum bir tane mum var orada onu söndür. Yok iki tane var. İki görüyor o. Şaşıymış gözleri iki görüyor. Söndür de gör oğlum diyor. Üfleyince ikisi birden sönünce birmiş filan. Bu iki nereden çıktı şimdi yani?
0: Maalesef evet. Şimdi yine böyle Hicazkar çok güzel bir
1: Al bir
0: türkü.
1: aşık daha sana.
0: Evet
1: Çorlulu
0: evet
1: aşık.
0: Çorlulu Aşık'ın
1: Evet.
0: eserini okuyalım. Aldı beni iki kaşın arası.
1: Hiçbir bilgi yok mesela bu
0: Yok
1: mübareğin
0: tabii.
1: hakkında. Yok.
0: Tabii.
1: Birkaç
0: Bak bak.
1: Hicazkar şarkısı gelmiş işte,
0: Tabii.
1: türküsü gelmiş
0: Tabii.
1: günümüze. Aşık olduğunu biliyoruz bu kadar.
0: Tabii.

0: Vay efendim vay.
1: Allah Allah. Çorlulu aşık.
0: Ya kimdir bu şimdi? Nereden çıktı mı bir mübarek geldi şimdi buraya?
1: Nerede bulunur
0: Ya.
1: Çorlulu? Bu
0: Ya.
1: kadarla bitmiş iş.
0: Bitmiş
1: Ama
0: evet.
1: baksana nasıl bir miras bırakmış ya.
0: Ya efendim.
1: Evet. Anadolu derlemeleri diye bir yola çıktık biz.
0: Evet.
1: TRT kurumunun bizi böyle tevdi ettiği, gönderdiği bölge bölge bölge bir dolu arkadaşlarımız gittiler. Birçok yerlerde yani türküler bulundu ama gerçek sahipleri, gerçek ekoller, gerçek bilinç sahibi insanlara yetişmek çok zor. Bulamadık. Yani sadece ne oluyor biliyor musun? Böyle işte yalan yanlış veya
0: Evet.
1: en doğrusunu en doğrudan en yanlışa doğru gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok.
0: Anlıyorum.
1: Onun için çok şey için geç kalmış oluyoruz yani. Yıllar 1900 işte 40'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Yaver Atamanlar falan daha önce işte birçok
0: Evet.
1: kişiler Anadolu derlemeleri yapmışlar. Bir sürü türkü. Bizim
0: Nida
1: dönemimiz evet Nida Tüfekçi, Mehmet Özbek falan
0: hocaları.
1: bunların hepsinin çok büyük çabaları var. Anadolu geleneklerindeki işte o türküleri efendime söyleyeyim derleyip hayata kazandırmak bakımından. Ama çok şeye geç kalıyoruz ya. Ben ona üzüldüm. Şimdi gidiyoruz. Mesela adam Almanya'da.
0: Evet.
1: Yani okuyacak kişi. Türkiye'de değil. Yazın geliyormuş. Biz de mesela senenin bir vaktinde güz döneminde gidiyoruz. Gitmiş. Yok.
0: Bir de ne
1: Şimdi
0: kadarı kaldı
1: tabii.
0: aklında, değil
1: Şimdi
0: mi?
1: eskiden Allah rahmet eylesin Muzaffer Sarı Sözen Hoca Anadolu ozanlarına ve Anadolu bu aşıklarına ve okuyucularına kapıyı sonuna kadar aralamış. Kendi evleri gibi Ankara Radyosu'na gelirlermiş, bant yaparlarmış, söylerlermiş, tanışırlarmış, biliş olurlarmış. Aşık Veysel bunlardan biri, Aşık Ali
0: Ya.
1: İzzet bunlardan biri. Efendim akla gelebilecek ne kadar mahal ve yerel kim varsa hocayla muhatap oluyorlar. Keyifli keyifli geliyorlar, onları konuk ediyor, onlara itibar ediliyor. Muharrem Ertaş gibi bir insan mesela radyoyla
0: Ya.
1: akraba olmuş.
0: Ya.
1: Yani geliyor, gelip orada Afşar Bozdaklar okuyor. Efendime
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: olmalı.
1: Şimdi biz çok ara vermişiz yani. Ama son dönemde Allah razı olsun yine TRT bizi gönderdi. 10 binin üzerinde eser toplandı.
0: Ya maşallah.
1: 10 binin üzerinde. Şimdi bu
0: Ya.
1: Çorlulu Aşık ve buna benzer kayıp yitik belki bir sayfanın arasında kalmıştır. Bilemiyoruz ki insanların daha kim bilir neleri var. Ben hiç unutmuyorum. Mesela bu Yeniçeri tasfiyesinden sonraki yakılan ve imha edilen eser sayısının haddi hududu yok. Böyle bir birikmişlik bizde vardı, şimdi
0: Ya.
1: yok. Birçok o Bektaşi dedelerin birçoğu koltuğunun altında almış, saklamış, kaçmışlar, gitmiş
0: Ha, o
1: saklanmışlar bir
0: kadarını
1: yerlere tabii.
0: kaçırabilmiş.
1: Yani evet, o kadar gidebilmiş. Ama bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim kaynaklarımız. Yani bunlar hepsi birbirini inşa eden, birbirine akan, birbirini destekleyen yollar. Yani bizim
0: Kimliğimiz hocam, nüfus cüzdanımız
1: kültürel
0: yani.
1: mahiyette bizim bunların tamamına sahip çıkmamız lazım. Yani bunların hepsinin kayıtlarının alınması lazım, öncesinin, sonrasının. Bugün bile doğru ağızlardan bu eserlerin icraları lazım. Yani hiç örneği yoksa bile en doğru ağız kimse gidip ondan diyeceksin kardeşim şunu bir okur musun falan diyeceksin. Kayda alacaksın. İnşallah yani temenni ediyoruz yani bu noksanlarımız olmasın, bitsin yani
0: İnşallah.
1: bizim bu kültürel hayatımız.
0: Hizmetiniz daim olsun inşallah.
1: İnşallah
0: Önünüz
1: hep
0: açık olsun.
1: cümlemizin. Yani benim yaptığım bir şey yok.
0: Eyvallah. Hep
1: Yani
0: beraber.
1: bu sadece benim serzenişim, kültürel mahiyette, kültürel varlığımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından benim derdi davam. Başka bir sebebim yok yani. Boracığım, asırlık ezgilerimizle programımızın sonuna geldik, veda ediyoruz. Bir dahaki asırlık ezgiler programında gene buluşalım diyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani belki sürçülisan da ediyoruz, bilemiyorum ama bizi
0: Eyvallah.
1: affetsinler.
0: Amin. Affetsinler tabii.
1: Evet, affetsinler bizi. İstanbul'a ısmarladığım bir altın sini, Konya
0: Ya,
1: türküsü.
0: müthiş.
1: Değerli
0: Müthiş.
1: kardeşlerim, Konya tavrını da bilirsiniz sizler. Böyle çok güzel. Hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
0: Buyurunuz İhsan'cığım.
1: Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındasınız. Senin Şarkın programındasınız. Sizin kanalınız, sizin programınız. Bizi her nerede izliyorsanız, her nerede bize muhabbet duyuyorsanız sizlere selam, gönülden hürmetler, selamlar. Hoş geldiniz.

Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Böyle manevi bir havası olan, bir ruhaniyeti olan bir eser. Şimdi efendim, çokça sıkça istenen bir ilahi, güzel aşık, çevrimizi çekemezsin demedim mi? Demedim mi? Çok istek alan bir şarkı. Bilenler de bana eşlik edebilir efendim. Memnun oluruz. Okumaya çalışalım. Hatta ben gireyim şefim, olur mu?

0: Teşekkür ederim efendim. Sağolunuz. Var olunuz.
1: Yüreğine
0: güzel
1: sağlık.
0: Onur'um, kardeşim. Onur Özel Çağlayan ve Güzel Orkestrası'na kocaman bir alkış rica ediyorum. Can dostlarım, teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Okuyana değil, okutana bakınız efendim. Evet, eser sahipleri, güfte sahipleri, bizden önce okuyan büyüklerimiz, dostlarımız ve bize eşlik eden birbirinden güzel dostlarım. Tabii ki yanımdaki partnerim, güzel arkadaşım, kardeşim, küçük kardeşim sayılıyor biliyorsunuz. Yaşı küçük daha, kızcağız. Senin de çok büyük etkin var, güzel partnerim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Canım benim.
1: Ne güzel şeyler söyledin diyecektim, söz bana.

0: gönderince susup kalıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü.
1: Çok tevazılı kadın. Sen göndermeden ben gideyim.
0: Tamam, neye göndereyim, evet, ben seni göndermem. Gidiyorum.
1: Sahne sizin. Lütfen çok fazla büyütmeyiniz. Çok büyümeyiniz sahnede, ben geri geleceğim.
0: Topu bu kadar.
1: Canım benim.
0: Efendim, Hicaz makamında bir eser seslendirmek istiyorum sizlere. Bir Avni Anıl şarkısı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok yakıştı efendim size kırmızılar.
0: Zorla kırmızı giydirttin bana bugün. Ben siyah giyecektim son anda yani.
1: Evet, öyle yaptım.
0: Dün konuştuğumuzda kırmızıydı da son anda siyaha böyle kaçamak yapıp siyah giyecektim, giydirtmedi.
1: Gerçekten öyle oldu, izin vermedim.
0: Ben dedi senin için kırmızı ipliklerle işlenmiş ceket getirdim dedi.
1: Kırmızı mendil getirdim dedim.
0: Evet, tamam ben de kırmadım seni giydim artık.
1: Teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İyi görünmüştür.
1: Çok incesiniz efendim.
0: Şimdi sırada Aranami mırıldanınca Onurcuğum. Evet. Daha sonra mı konuşalım?
1: Yok, şimdi konuşalım.
0: Şimdi mi analım?
1: Arda arda iki eser okuyacağız.
0: Evet, benim çok değer verdiğim kendisine de, kişiliğine, karakterine, çok sevdiğim, çok tonton derler ya, öyle ifade ederler ya, gerçekten öyle bir insandı ve sizlerin de şarkılarından yakinen tanıdığı bir isim. Bilge Özgen, çok güzel besteleri olan, sayısız. İki tanesini seslendireceğiz az sonra.
1: Evet, birer tane okumak istedik. Şimdi bir tane ben okuyacağım. Hepinizin sevdiği bir eser, okumaya çalışacağım. Sonra ardından bir Hicaz şarkısıyla Esra
0: evet,
1: gelecek.
0: Evet, çok sevilen bir şarkısını da ben seslendireceğim.
1: Evet, Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum adlı şarkısını okumaya çalışalım efendim. Bilge hocamıza rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Diğer hocalarımız gibi, büyüklerimiz gibi, bestekarlarımız, güftekarlarımız gibi. Onların sayesinde, onların eserleriyle biz nefes buluyoruz, hayat buluyoruz. Mekanları inşallah cennet olsun, âli olsun. Buyurunuz efendim.